0: Asi halatını mokumlaştırıyordu. Yeni energiya kəsbində yenici elektrik energiyası sistemisi və Şincanın tokunu sırtıq yetküzüş liniyası kuruluşunu tezletib, rənglik metal, ilgar ximiya sanayiti və anorganik metalloid qatarlıq yeni materiallarını noxtuluq tərəqqi qıldırıb. Tövən boşluq iqtisadi kəsbində mədəniyyət, sayahat, dehqançılıq, ormançılıq, əşya obrodudun ibarət, köp körünüş əvzəllikigi tayinib, vul əsliyə uçuş mülazimeti, yasaş ve asraş katarlık sahalarının yokuru süpetlik terakiyatını ilgiri sürüdü. Alem boşluğu uçarı kesbi de sünni hemra koşulganını yugurup emeli kullanış ve soğudu karakterlik alem katnışı emeli kullanış boyunca bölüge görüştüp təsir küçüge ige alem boşluğu uçarı kesbi bazısı kurudu. Yakın yıllardan bu yan Abdonum rayonunun taşkı soğudu import export umumu sonması bu da 4 yıl 100 milyar yuan derecelik 4 baskıştın halkıdı. Hem de bedel portada tamucundan vaktilik ötküzüş, koncara portada yıl boyu eçivetiş işe aşırıldı. Sırtkı eçivetliyen port 19'a yetti. Abdonum rayonluk soğudu işleri nazartı partiya grupsinin azası muavun nazarı Liu Bo 15. 5 yıl mezgilede Abdonum rayonluk çigra soğudusunu icadi terakki kıldırışka hakiki kapalatlı kılıp portunun katnaş ünümünü umumi yüzle gösterip sırt geçmeti sahasının yanımı kenet edigallıkını bildirip mündak dedi. Çetellerdeki universal mülazimet sistemisini takamullaştırıp çigra sırtıdaki iktisat soğudu hemkarlık rayonlarının funksiyasını kengeytip çetellerdeki kuruluş ve diğerlikinin süpütünü östürüşke hakiki türtükü bulubuz. Bedel portunu resmi eçivitişki türtükü bulup Olastay Katarlık portlarının eçivitiş dairesinin kengeytişige medet birimiz. Tekşürüş esliyelerinin süpütünü östürüp iktidarını kengeytip yürüyüşlük esliyelerini takamullaştırıp ve mükemmelleştirip gol liniya yollarının derecesini östürüp özgertimiz. Çet el soğudigerlerine kartılgan meblağ seliş icazeti, pasif tizimdeki tüzümünü çoğunluğu yolu koyup, çet el soğudigerleri meblağ salgan karxallardan, devletinin türlük siyasetlerden beraber behrimen buluşuğa kapaletli kılımız.
1: Stansımız muhbiri Yongju haber kıludu. 8-nin 27-nji kuni Janubiy Şinjan Qashqar 660 000 kilovatlıq 2 generatorlar grupsi tesis qilingan kömür elektr 750 kilovoltluq yetküzüş qurilishining ishqa kirishtirilishiga ergishib, Şinjanning 750 kilovoltluq tok yetküzüş liniyasining umumiy uzunligi 15 000 kilometrdan eshib, mamlakat bo'yicha 750 kilovoltluq transformator punkti soni eng ko'p, liniya musabsi eng uzun o'lka avtonom rayonga aylandi. Şinjanda memleket boyunca kölümü en çoğun ülke derecelik 750 kilovoltluk gol elektr tori kurup çıkıldı. 2008 yılı 750 kilovoltluk Fenghuang Ürümqi Şimali Tok Yetküzüş Besim Özgertiş Kuruluşu işe kiriştirilgenden bu yan, Şinjanda adetten taşkırı yukarı besimlik elektr tori kuruluşunun mukaddemesi başlandı. 13 yıl davamlaştırıp kuruluş kılış arkalık Şinjan'da 750 kilovoltluk transformator punktinin 39'ı, liniyadan 120'si kurulup, bütün rayon energiya baylıqını təksimleş ünümi sicil kuzgatıldı. Devlet elektr tori Şinjan kuruluş şöbi şirketinin akbarat bayanacısı Chu Zhongkai, Şinjan'ın energiya baylıqı ve tok işletiş yükü de Şimal'da mol, Cenub'da kız, Şarık'da köp, Garip'da az buluştak tətür yönelişlik tarqılış alahidiliki körülgeliki. 750 kilovoltluk gol elektr tori rayonlarının elektr energiyası bilen təminleş ehtiyaç otursirki zidiyetini tüptün həl qılgalıqını büldürüp mındaqdırı. 220 kilovoltluk liniyaga seliştirganda 750 kilovoltluk liniyanın yakka qaytma tok yetküzüş sığımı 5 hessidin 10 hessigece, tok yetküzüş aralıqı 3 hessidin 5 hessigece açtı. Hazır küçlük tor ramkısığa tayınıp, Şimali Şinjan'ın ot elektri, Şarkı Şinjan'ın şamal yoruqluq energiyası, Cənubi Şinjan'ın yoruqluq volti boyunca bütün rayonda özra yardım veriş işe aşırılıp, Cənubi ve Şimali Şinjan'ın tok yetküzüş kesimi 100 iktidarı zor derecede aştı. Şarkı Çincan'ın tok yetküzüş kesimi yüzü 10 milyon kilovat derecige yetip, ilgirki Cenobi Çincan'ın tok bilen təminleş iktidarı yeterlik bulmazlıq, tok besimi süpti muqim bulmazlıq əhvali özgertildi. Bütün Şincan'ın tok bilen təminləşgə kapalətli qılı səviyyəsi sicil öz.

0: Adem küçü baylık hemkarlık boyuca merkezlik gelişim imzalaş kanaati heydurulut. Bir türküm ıhtisaslıklarını kırgızış, yetiştiriş, emgek mulazmet hemkarlıkı, adem küçü baylık mulazımıtı boyuca ortak kuruş, hemkarlık türleri emelileştirilip almaştırış, söhbetleşiş, emeli hemkarlaşış neticesine aylandırılıdı.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kıladı. 2026 yıllık Ürümçi Marafonca yürüyüş müsabakası akbarat haberlendiriş yığını tönü gün çüştün burun Ürümçi şehrinde ötküzüldü. Bu müsabaka 9. ayının 13. günü saat 7 yarımda Şincan Halkara Yığın Körgezmi Merkezi Cenubi Dervası da başlanadı. 15 bin katnaşıkçı Asya Merkezi'ye cembe olup yürüyüş ceryanda şehir kıyafetini his kıladı. Bu növetlik musabıqda marafonca yugürüş ve yerim musabılıq marafonca yugürüşten ibaret işki tür tesis kılıngan bolup, musabıqıya katnışış kölümede ilgirki her növetlikiye karganda yeni yukarı seviye yaratıldı. Musabıqa şehir bütün körünüşlük musabıqı yolu ideyasını davamlaştırış asasına marafonca yugürüş türünün liniyasını yanımı elalaştırdı. Ürümçi Şehirlik Tenterbiye İdarisi Partiya Grupsının əzası İdarının Muavin Başlıqı Şiyebin Muhbırğa Mındaqdırı. Bu yılki liniye 2025 yıllık Ürümçi Marafonca Yürüyüş Musabıqısı bilen asasen oxşaş. Ürümçi Şehirdeki Çoğukur Mədəniyet Asasıqı ige mənzırı noktalarını öz içiga aldı. Bu qidimki musabıqa yana dünyanın her qaysi caylardaki kişilerini Ürümçiye gelip musabıqa qatnaşıqa jalıp qaldı. Bularının içi de Şarkı Cənubi Asiyadaki her qaysi devletlerden hem de Şangang, Oman, Tayvan'dan kelgen qeyrindaşlar mı ba? Musabıqının maharet seviyesini yanımı östürüş üçün Ürümçi Marafonca Yürüyüş Musabıqısı bu yıl musabıqının mukafatlaş sistemisini əlalaşdırdı. Şəxslər qrupsi boyunca marafonca yürüyüş, yerim musabılıq marafonca yürüyüşdə aldınqı 8 kişinin həmisi mukafat puluğa erişidir. Yerim musabılıq marafonca yürüyüş kollektiv musabıqsı da aldınqı 10-nın içigə girgən qrupa rəqabətləşidir. Bu qitim yana Asiya Mərkəzi Çempionluqını talışış ölkə rayonu kollektiv musabıqsı icadi yolqa qoyulğan bolub, ölkə birlik qılınıb, komanda təşkilinib, aldınqı 6 oranını talışış boyunca bəsləşib, musabıqının maharət dərəcəsini beyitidir. Şiyebin mındaqdırı. Növətdə 2000'dan artıq pidayı bekitildi. Ürümçi şəhirdiki Gong'an, səhiyyə, sağlamlıq, həm də alaqadar ictimai təşkilatlar və hər qaysi funksiyallik kapalet tarmaqları bu qidimki musabıqının kapalet layihəsini bütün küçü bilən yaxşı işləvatıdır.
0: Əmdi, qısqı xəbərlə anlatımız. Devlet Bilimlilik Hukuk İdarisi yakında 26. növətlik Cungu Patent Mukafatı veriş kararını resmi ilan kıldı. Bu növetlik bağlaşta Şincan bir türde kümüş medal, tört türde münevver mukafatka erişti. Mukafatka erişken türle biyo-tibbi doğru yerliki yeni energiye katarlık noktalık sahalarını kaplagan bolup Şincan'ın yukarı kımmetkiye patent yetildirişinin baskışlık neticeleri namayan kılındı.
1: Bayavandaki ana namlıq Kızıl Adamiyet Hüccetlik filminin akbarat ilan kılış yığını 8. ayının 27. günü Şincan işlep çıkırış kuruluş bintüveni 7. şiisi Huyanhı şehrinde ötküzüldü. Bu filmini 7. şi Huyanhı şehri Cansu ülkesi Huyen şehrinin Şincan işlep çıkırış kuruluş bintüveni 7. şiisiye nişallık yardım beriş aldın kısab hizmet grupsi ve merkez Şinyin Baykaş Sepri kanalı birleşip işleyen bolu. Bintuan'ın Şincan'ı medeniyet arkalık ozuqlandırış hizmetini alğı sürüş, Bintuan ruhi, toğraq ruhi ve peşkadem əskerler ruhiga varislik kılış ve onu evcaldırıştaki muhim edebiyat sənət neticesi.
0: 2026 yıllık Şincan İpek Yolu Üzüm Arkı Bayramı 9. ayının 27. günü Şincan Yezigili Körgezme Bağıtısı da başlanıdı. Bu mezgilde körgezme kılış körgezme kılıp setiş, kesip tetkikatı ve muhakimisi, iktisat sodi kengişi, medeniyet sayahat sınıkı katarlık yürüyüşlük pahaliyetler kanat yaydırılıdı. Hem de üzüm arkı mütexessisleri bağlaş, sahi asasi məqsəd nutkının ibaret, iki türlü kesbi pahaliyet yürüyüşleştirilip ötküzülüdü.
1: Hem de avtonom rayondaki 16 şehrinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17'den 33 Celsiye gradusca. Altay'da hava bulutluk, temperatura 14'den 28 Celsiye gradusca. Çöcek'te hava bulutluk, temperatura 18'den 33 Celsiye gradusca. Holcu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 36 Celsiye gradusca. Bortala'da hava bulutluk, temperatura 18'den 32 Celsiye gradusca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Selsiya gradusca. Köytündə hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 Selsiya gradusca. Şeyxənzdə hava bulutluq, temperatura 16-dən 34 Selsiya gradusca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 34 Selsiya gradusca. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 18-dən 34 Selsiya gradusca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 40 Selsiya gradusca. Korluda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 Selsiya gradusca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 Selsiya gradusca. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Selsiya gradusca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 23-dən 35 Selsiya gradusca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Selsiya gradusca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 33 Selsiya gradusca bolada. Hörmətli radio anğıcılar, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Arzugul Xalıq, Van Suciye, Muharriri Gini Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxuman Qurban, Dektorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının ətiyyəli xəbərlər proqramısını anlığınanlarına rəhmət. Sılışıdın abunəçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

ئىشلارغا ئىنتايىن سەزگۈر بولىدۇ ھەمدە ئەستە ساقلاش پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل ئەستە ساقلاش قۇرامىغا يەتكەنگە قەدەر داۋاملىشىدۇ. قۇرامىغا يەتكەندىن كېيىنكى سېمىزلىك ۋە مۇناسىۋەتلىك ئاستى خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنىڭ پەيدا بولۇشى تەرەققىي قىلىشىغا مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدۇ. ھاياتلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدىكى ناچار تاماقلىنىش ئامىللىرى، جۈملىدىن ھامىلىدارلىق مەزگىلدە ھامىلىدار ئاياللاردا ئوزۇقلۇق كەمچىل بولۇش ياكى ئېشىپ كېتىش، زىيادە بالدۇر ئانا سۈتىدىن ئايرىش، قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى زىيادە كۆپ بېرىش ۋە بوۋاقلاردا ئوزۇقلۇق ئېشىپ كېتىش قاتارلىقلار بوۋاقلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى ۋە سالامەتلىكىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىپلا قالماستىن يەنە قۇرامىغا يەتكەندىن كېيىنكى سېمىزلىك ۋە ئالاقىدار سوزۇلما خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرنىڭ قوزغىلىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. Yana nurgun dostlar, nime uchun jinimizning barcha harakat qilsakmi badan og'irligimiz tushmaydi deb o'ziga savol qo'yishdi. Bir qism sabablar tufaylidan yog' ozib ketgan muskullar ko'paygan bo'lishi, shunga garchi badan og'irligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'ldi. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tangponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tangponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tomoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz nihoyat aqlli bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyatini tovalatish orqali tangponglikni saqlab harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan yemisi o'riqlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan bo'libmi may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonla texmi kuchlik energiya to'liqlay olaydi shunga ularning o'riqlishi texmi qiyinlashadi shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi Бәдән егерліғы нормал кішілі үші етқанда, асасы энергия сарпияты азайғалықтын, әркеттің кейінкі отырча энергия толықлаш нәсіпті 28% болуды. Әркет арқылық қорған ұсықлықның 28%-ті тежеп қылынды. Пәкәт 72%-ла артықчы ешіп кеткен сарпият есапланды. Бірақ тәтқиқатлардың байқылышыча, семіз адам білен орық адамны селіштіруғанда, әрекеттің кейінгі энергия толықлаш эффекті техімі чон, энергия теже салмақи техімі күшілік бұлдекен. Семізірек кішілі топи әрекет қылғанда, сәріп қылдыға энергияның 49%-ті хорап түгейді. Жапалық әрекет қылғанда, сәріп қылдыған энергияның өнімі әмеліетті 20-ге яқын болады. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tomoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bundan boshqa, harakat qilganda kundalik energiya sarfiyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyati 3 jihatga shiltiladi. Biri asosiy energiya sarfiyati, yana biri yemaklikning energiya effekti. Yani biz tamaq yegende sarıp kılgan energiya miqdari. Xata anlamadınız. Biz bir tərəfdən tamaq yegəş, bir tərəfdən energiya sarıp kılımız. Yani biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı iki qısımğa bölündü. Biri aktiv hərəkət sarıp kılgan energiya miqdari. Yani biri hərəkətsiz hərəkət energiya miqdari sərfiyyatı. Yani kündilik hərəkət sərfiyyatı. Biz yugürüş, usul oynaş, su üzüş qatarlıq, Аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, ішпеджіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық пағалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтары күнділік пағалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғанын кен, күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Agar bir kunlik energiya sarfiyatini o'ltsak, garchi atigallik dars vaqtida sarfiyat ko'p bo'lmasmi, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyatining burunqidan oz bo'lganligini, butun kunlik energiya sarfiyatining burunqiga o'xshash bo'lganligini bayqaymiz. Yaqinda bir aylan do'stlar chambergiga mundaq yo'llagan. Semizlikimdan tashvishlanib, ishim titildab, terikkak bo'lib qoldim. Lekin o'riqlashni o'ylasamla beshim qatadi. Balkim badan og'irlik eshib ketgan ba'zi do'stlarmu mushundaq o'ylashi mumkin.
Biz şunu bilişimiz gerek ki, teximi köngül bildiğimiz şu ki, semizlikten kelip çıkan üç yukarı buluş. Yani yukarı kan şekeri, yukarı kan yığı, yukarı kan besim, semizlerini asalla yürek, kan tumur ve metabolizm karakterli keseliklerge giriptar kalıdı. Eğer semizlik ya ki eğirlik eşip getiş, sağlamlık meselesi, diabet, yürek kan tumur keserlikleri katarlıklarını keltirip çıkarsa, ya ki siz zilva bedenge iyi buluşunu oylusanız, ondak da oruklaşının maksatımı hazırkı özünüzde inkar kılışamaz, belki sağlam buluş. Oylap yakın, siz kançı kıtım oruklaş nişanınızı yetelmeye geldikiniz için oruklaştığını vazgeçtiniz. Yaki eğirliğiniz 5 yıl kemiğe geldik için özünüzde bir vakit samaver şorpisi bilen mukabatlap, neticede yana 3 yıl semirip ketken çağlarınızı mı buldu mu? Bir tekşürüştün baykılışıca, kıtık bizden incik işlengen şekerini kabul kılışımızdaki asaslık menbelerinin biri bulup kalgan. Şuna dikkatimizni, sodigerle bizden körüşümüzünü ümit kılgan teşvikat sözlügemez, belki objektif ozluqlık terkibi cedveli ve materyal tanşış cedveliğe kartışımız gerek. Izchil oruqlayalmaslıqınız belkin bu vitaminin kemlikidin bolishi mümkin. Yemeklik işlep çıkırış ve istimal kılış toğırsıda yeni bir sebep, bizden oruqlayışımızdan məğlub bolishiga sebep bolgan bolishi mümkin. Yeni bir sebep, o bolsumu B türdeki vitamin kemlik. B türdeki vitaminli ailesindeki köp kısmı bedende koenzim rolunu oynap, energiyanın madde almışış çeriyanı da entayin mühim rol oynaydı. Vitamin B1, asaslıqı glukozdan paydalanış ve bedendeki energiya metabolizmi bilen ziş münasibetlik. Vitamin B2 ve B6, bedendeki yağının metabolizmi cereyanda mühim rol oynaydı. Onundan başka, köp xil B türdeki vitaminlarının hemisi maslışıp rol oynaydı. Qaysı kem bolsa, energiya metabolizmi tosalğı uçuruşu mümkün. Energiya metabolizmi tosalığı uçursa, oruqlaş teximi qiyillişidu. Şuna, encik işlengen karbonsu birikmelerinla yap, ya ki asaslıq tamak yemey oruqlavatkan dostla, belkim B türdeki vitamin kemlik sebebidin oruqlaşı qiyengi toxtuşu mümkün.

qonunun to'g'ri yo'lga qo'yilishini olg'a siljitish, qog'oz yuzidagi qonunni harakatdagi qonunga aylantirish muhim nuqta va qiyin nuqta hisoblanadi. Qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni kafolatlantirish mexanizmini takomillashtirib, davlat qonun tizimining birligi, izzat-hurmati, nopozini qo'g'dab asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlar qonun yurgizguchi organlarning xizmat huquqini qonun bo'yicha o'z oldiga yurgizishini bayrqi ro'shan oldi qo'llash kerak. Xizmat huquqidan foydalanib qonun yurgizishga aralashishiga, deyloqqa qo'l tiqishiga hargiz yo'l qo'yilmaydi. 3. Qonunchilik sohasidagi islohotni cho'nqirlashtirish kerak. Navbatda qonunchilik sohasida ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalarning saqlanishidagi sabab islohotning texi joyida amallashmaganligida. Xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirishdan iborat bu nishonni cho'rdab Adliya tuzilmasining universal yondash islohotini cho'nqirlashtirib, adil, yuqori unumlik, nopozlik sotsialistik adliya tuzumini tez barpo qilish kerak. Ijtimoiy adillik va haqqoniylikning qonunchilik kafolati tuzumini takomillashtirib, ommaviy manfaat da'vo tuzumini mukammallashtirib, qonun ijro qilish huquqi, revizya huquqi, qonun yurgizish huquqining harakat mexanizmini takomillashtirib, huquq chaquyish va nazorat qilishni kuchaytirish kerak. Sistemasi mukammal qilinlashgan yuqori unumli qonun ijro qilish, qonun yurgizishga chaquyish, nazorat qilish tizimini tez barpo qilib, qonun chiqarish huquqi, qonun ijro qilish huquqi, revizya huquqi, qonun yurgizish huquqini nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish revizya organlari, gongan organlari, taftish organlari, sud organlari Adliya ma'muriy organlarining o'z vazifasini ado qilib, taqiqlash huquqi, taftish qilish huquqi, sud qilish huquqi, ijro qilish huquqi bir-birini cheklab turadigan tuzilma mexanizmini takomillashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizishning har qaysi halqalari, butkul jarayonining unumli cheklama va nazorat ostida olib berilishiga kafolatlik qilish kerak. Bir tutash planlashni kuchaytirib qonunchilik ixtisoslarini yetishtirish sistemasini mukammallashtirib, advokatlik, hukumat guvohligi, adliyalik baholash, kesim, muratsa qatorliq qonun mulozimati qo'shonini tez rivojlantirib, partiyaga, davlatga, xalqqa, qonunga sodiq sotsialistik qonunchilik xizmati qo'shonini kuchab barpo qilish kerak. Qonun ijro qiluvchi qonun yurgizguchi xodimlarni boshqurish tuzilmasi islohotini cho'nqirlashtirib, qonunchilik maxsus qo'shonini boshqurish, tarbiyalash va yetishtirishni kuchaytirish kerak. Siyosiy qonun qo'shonini tarbiyalash va tartibga solishni cho'nqirlashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi chiriklik qilmishlarga qonun bo'yicha davomli zarba berib, qora razil kuchlarni yo'qotishning doimlishiga turtki bo'lish kerak. Ta'kidlab o'tishga tegishlik shuki, qonunchilik sohasidagi islohotning siyosiyligi siyosatchilik kuchlik. Buningda jazman prinsipni egallash, tuvan chekni ching saqlash kerak. Islohotni g'arbning qonunchilik sistemasiga to'g'rilandigan, g'arbning qonunchilik amaliyotini maqtab ko'k ko'tirdigan islohotga aylantirib qo'yishga hargiz bo'lmaydi. 4. Xalqaro kurashni qonunchilik vositasini tatbiqlab qanot yoydirish kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, qonunchilik usulini tatbiqlab, davlat va xalqning manfaatini qo'g'dash iqtidorimizni ko'rinarlik o'stirdik. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitishni ching turib, jiddi ehtiyojlik bo'lganlarga oldin tutish qilish prinsipi bo'yicha chattalgi chetishlik sohaga doir qonun chiqarishni kuchaytirib, jazolashga, orlish bilishga,
uzun kolluk kılıp başkuruşka karıştırışka dair kanun nizamlarını yanımı mükemmelleştirip, devletimiz kanunlarını tevelikimiz sırtı da tedbiklaşka dair kanun sistemisi kuruluşu türütkü buluş gerek. Kanun icra kılış, kanun yürgüzüş hemkarlıkını kengaytişini işki terep, köp terep münasibeti kuruluşunun muyum karalması kırgızıp, devletimizin çeteldeki menfaatini koğdaş bir hatarlık zincirini uzartış gerek. Çetelge çetişli kanunçılık ihtisasları kuruluşunu küçeytiş gerek. Beşinci, kanunçılık nezriyesi tetkikatı ve teşvikatını küçeytiş gerek. Biz Cungoçe Sosyalistik Kanunçılık Emeliyetinin kanuniyetini yekülleb, Cungha Kanun Medeniyetinin cevherigi varıslı kılıp, dünya kanunçılık medenlikinin paydalık neticilerden örnek ilip, devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılış yeni karışı, yeni tedbirini barlık geltirdik. Ben merkez devletini umumüzlük kanun boyunca idare kılış hizmeti yığını da bunu 11'de çıntırışkı yığın çakıldım. Devletimizin kanunçılıkıdaki icadi hukum, hüküm, kategoriye, nezriye tetkikatını küçeytip, Cungoçe kanunçınaslık pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisi kuruluşunu küçeytiş gerek. Yeni devir Cungoçe sosyalistik kanunçılık ideyesini her kaysi kanunçınaslık pelleri derslikini tüzüş ve okutuş hizmeti de emelileştirip, onun derslikke, derskanıga, minigi kirişigi türütkü bulup, gayi itikadı müstekkem, devlet muhabbeti küçlük, kanun pelleri asası puhta, kanunçılık ihtisaslarını tırışıp yetildiriş gerek. Adukatla koşunuğa bolgan siyasi itekçilikini küçeytip, ken adukatlarını Cungo Komünistik Partiyası'nın rehberlikini, devletimizin sosyalistik kanunçılıkını himaye kılış katarlık kesip bilen şoğulunuştaki asasi talepke anlık raya kılıp, tırışıp, partiye ve halk razı boludugan yakşı adukat buluş cihetin terbiyeleş ve yitekleş gerek. Umumi halkının kanunga raya kılışına algı sözletişini ul kuruluş kılıp, kanunu kim icra kılsa şu umumlaştırıştın ibaret kanunu umumlaştırış mesuliyet tüzümünü umumüzlük emelileştiriş gerek. Her dercilik rehberi kadırla başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanunu ügünüp, kanunga raya kılıp ve kanunu tedbiklap, ken ammini kanunga anlık raya kılış, işki yolukkanda kanunga müracaat kılış, meselelerini hel kılışta kanunga tayinişki yitekliş gerek. Devletimizin kanunçılık sistemisi kuruluşu ve kanunçılık emeliyeti tecrübelerini yekülleb, devletimizin münevver en-enevi kanunçılık medeniyetini şerhileb, Cungo'nun kanunçılık hikayesini yakış sözleb, devletimizin kanunçılık sistemisi ve kanunçılık nezriyesinin halkara tesir küçüğü ve söz hukukunu küçeytiş gerek.

Jongoçe sosializm umumüzlük ravajlandıgan, umumüzlük yükselidigan uluq iş. Sosialistik medeniyet güllenmese, ravajlanmasa, sosialistik zamani ulaştırış mı bolmaydı? Partiya 18-nji kurultuydan buyan, biz medeniyet kuruluşunu yeni tarihi yükseklikke götürüp, medeniyet işençini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi bilen birge, Jungoce sosyalistik töt işençi katarı kırgızıp, Markizm'nin ideologiya sahasidiki yetekçilik orundu çıntırış tüzümünü, Jungoce sosyalizm tüzümü sistemesidiki bir türlük tüp tüzüm kıp bekittik. Sosyalistik

Coaching programımız müşerdaya ulaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Bu gece gözümge zadlı uyku gelmedi. Tağ atmasıyla iş urnumga gelip, növetçi sestradın əhvalını sürüştürdüm. Onun sözden hatırcan bulup, başka işlerimle meşgul buldum. Şundumu, yeni köylümden bir yeri senden hatırcan bulamay vatkanda kalattı. Bimarladın əti yerlik hal soruşçer yanda, sen yatkan yatakka aldığın gündekidin temkinerek kirdim. Çırayın tönügün gidin sel yaxşılangandak, gözlerinden bir hıl hayacan balkıp durdu. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Avazın titrep aralı çıkardı. Hatırcan bulun. Çokum yaxşılınıp gidisiz. Rahmet doktor. Bu bizden ayrılığından beri, tonca qetim 100 duran durup paranlaşımız bu aşkım ekin, her işkilimiz etrafdaki muhitin bir yerlik eskılıp qalğanda qalattık. Bulup mu? Mən keynimden bir köz, yoşurunca közdük durğandak, sanlı daydıgan başqa gep tapanmay, tam tarap qeyli batattım. Tuyuqsız, gözünü menden oğdurup, şik tarapke baktım. Arkamı borulup karısam, rast diyendek, men bilen birli girgen başka doktor, sestrala arası da, bir dəsti gülünü tutup durgan bir er, bizge tikilip karap durdu. Geplerimiz üzülüp kaldı. Men çıkıp gettim. Şunda kılıp, bugün bir gün, tenici ötüp gettim. Ama vakit kısap kemekte idi. Sağ maskeldiğen yerekni tepiş üçün kanmağın amalım kalmadı. Degenimdek, senin köz aldığını can berişini asla halım aittim. İşten düşüp, öyge kaytkan çağlarımda mu, kütüphanamga bekini bilip materyal körettim. Gelimden fakatlı kıza ötmekti. Közümü uyku kemekti. Perişan halim ayalımga mı təsir kıldı bu ğay? O bana tuyuqsız eğiz içip kaldı. Bir kaç gündün beri kaybiyatınız taz yaxşamız taqılıdı. Bir iş buldu mu? Yaqay, hiç kandak iş bulmadı. Yaq, rast kep kama yuvat sizde. Mən sizini küşenmemdim. Əzəldən sizden şahsi işlerinizde arlaşkan emez mi? Lekin bu qitim qarsam, əhval başqaca da qaladı. Mağı dağı, xizmət işimi ya ki, başqa işimi? Heç yox dedim o. Bin aldayım mən deyim. Siz bilen toy qılıp bugün gecə, sizden bundaq pərişan haldığınızı köyən emez mən. Çoxun bir iş boldu iş ondaq mı? O, şu gəpni qılıp etib, gözümge mehriballıq bilen tikildi. Onun bu xil qarışlarına bərdaşlıq beremey, yüzüm xecillikten kızardı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Şundaq bolğandan keyin imkaniyat bolsa ähwalyňny oňlaşyň tehimi zörürken. Togur dedim. İmkaniyat bolsa, dedi Anna bir dilli mulayim ve gämkin ahangda. Ejiba, ajyrışyň mümkin emesma senin? Anlasam eriň ajyrışyşka koşulupdy dekko. Dolly, meniň muşturkuda gep kygym kemmeýdi. Bopdy, halymysaň gep kymaýly koy. Dedi Dolly, Annanın çırağıydaki azaplı kaletini görüp der ola. Men senin işlağı tolumu ümitsiz karaydı kallıkını baykavat imen. Memma, hergiz undak emez. Nait huşal, hem memnun men. Sen mi köydün? Keynimgi kırvatkan adem ba. Vesloveski. Onu bildim. Ama sen rast kepimle desem, bana Vesloveski'nin kılıkları pekat yok midi? Dedi Dolly, gepni başka mezmongu yötkeş mehsti de. Yok, hergiz undak oylama. Bu ehval pekat alik seygalı galiti tuyulup gitu batıdı. Emeliyette o tehi bala. Men onu alkınım gip oyun tuvatı men. Rast kepimle desem, onu kandak kılımen desem, şundak kılalay men. O senin geri şayının özü. Dolly. Anna bir dili gepini özgertti. Sen beni işlağı ümitsiz karaydıken sen dedin. Muşi gepin dilla senin beni düşenmeydi kallıkın çıkıp durdu. Paket bekme korkunuşluk. Şu amal ba onun yüzlenmeymen. Meninçe bu işini çokun bir tarap kılışın gerek. Her kandak imkaniyetin paydalanıp bolsa mı bir tarap kımsan bulmaydı. Lekin men neme mi kılalay men? Kolumdan iş ne mi kemmeydi? Sen beni Alexey bilen toy kılışın gerek deysen. Seninçe men bu işini oylamay men mi? Bu işini oylamay men mi? Dedi o bu gapni takrorlab va hüppidi qizirib ketib. Andin o'rnidan turib, qaddini ruslab, ulug' kichik tingan peti o'yining ichida yangil dassab mengishqa boshladi.

0: aralap maňmay toktapma galatdy. Men oýlamaýmanmy? Meniň oýlamaýdygan bir günümmi ýok? Her saat, her minut kallamdan çıkmaydı. Bazda üzemli üzem, nimançı oylaysan, dep kayıp mı ketimen? Muşundak tınmay oyla verişmi ademni saran kıp koydu. Saran kıp koydu. Dedi o, bu gepni kaydılap. Bu iş kallamı kırvaldı mı, boldi. Morfin içmeyi uhlayanmaymen. Makul. İkimiz bes kırak oltır paranlı şaylı. Hemmeli adem beni onundan acırış için kereyek deydu. Birinci, o acırışkı unumaydu. Çünkü onu Graf Lidiya hanım çangılığı Mekkem ilvağan. Orundukta gevdesini tik tutup oltırgan dolli, çırayda içiniş ve azap, beşini annanın kadimi bilen tenburap, Onundun közlerini üzme itti. Herket kıp bakmam sen, dedi Dolly pes avazda. Makul, herket kıpma bakay, lekin kıgan herketimdin nemi kep çıkıdı? Dedi Anna, tolu oylap, özügi yadı bolup ketken oy hiyallarını sözleşki başlap. Onundun nepretlindigan bolsam mı? Onun aldıda beşimni igip, günahımı tovu kıgallıkım. Onun ken korsaklıkını ıhrar kılıp, tolumu tövençilik bilen, onun hat yazgallıkım kelip çıkıdı. Makul, çişimni çişlep durup, şundak mı kıp bakay? Belkim hakaret tüsünü ağan cevapkımı erişemen. Belkim o koşulup mu kala? Hop, Onun razılıkını aldın mı deyli? Anna bu gepni kılıp atkanda menip öyünün u beşiği berip kalgan idi. Şu yerde turup derizinin perdesini oynagach gepinin ahırını dedi. Men go onun razılıkını alamen. Lekin o oğlumçu Ula oğlumnu bana beri bitirdi o dep oylam sen. O men taşlap çıkıp ketken dinkiyin dadısının yeni de çoğun bulup kelgüsü de beni közgülmaydıgan buludu. Bilip koygun ki o ikisini Serioja bilen Alexey'ni okşaşlı yakşı görmen. Özümdü mü artık yakşı görmen. Öynün otursuğu kelip, işki kolu bilen kökrükini Mekkem baskan peti Dolly'nin aldıdı tok dedi. Appak keçilik kimide o igiz ve sağlam görünüp gitu atattı. O üstüge yamalgan kemzul, beşiga keçilik çipçik kivalgan, aya candın bütün bedene titirep gitu atkan, cugu kiçik biçar Dolly'yi enişip, Koşumuz türlügen halda yaştın parkarap turvatkan közlerde karap turup getti. Men dünyada pekat moşu işkili ademni yakış görmen. Lekin o işkisi birbirini çetki kekip turudu. İşkisini zadılı bir yegi keltüren meyvatı men. Ulanı bir yegi keltürüş menin birdin bir arzuyum idi. Eğer bu arzuyumla emelge aşıranmışsam, bütün işim tügüşüdü degen gep. Bütün işla kımmetini yoktudu. Hem işla men üçün bəri bir boludu. Menin bu işla toğurluk, gep kılışını halımaslıkım mı, muş sebeptin. Sen mu meni tolu kayıma, hem kıynıma. Men tolumu nadan gemmen. Senin, menin bütün azaplarımın tegege yetip geçişin mümkün emez. Anna Dolly'nin yenigi berip oltırıp, ayıplik ademde közlerge tikildi. Kollarını kollar arsığa aldı. Sen kandak oylavat sen? Men toğırlı kandak oyladı buluvat sen? Ötünüp kalay.
1: Meni kemsitmegin. Men kemsitilmeslikim kerek. Men bəxtsiz adam men. Dünyada bəxtsiz adam ba değilse, şu adam men.
0: Anna bir yanğı öyrülüp, bir dilli yığlap ketti. Dolly öydi yalğız kalğanda, tilek tilivelip, andın ornığı kırıp yattı. Bay Anna onun derdini eğitip beri batkanda, Anna'a işçidin eçinğan idi. Hem de hazır onu şunç oylısı mı hiyalı da tohtut almadı. Ailesini, balılarını sevindi. Sevinişi şunçilik küşlük idi. İçidin kaynap durattı. Özünün şu bir küçükkeni dünyası, onunla şu kadar kımmetlik, şu kadar yakınlık görünüp ketevat attı ki, artıkçı bir künnümü şu dünyasının taşkırıda ötküzüşke könlü unumay, ətli qaytıp geç kararı keldi. Dəl şu çağda annamı ocırsığa qaytıp kirip, Romkığa bir neç temim morfin kuyup işçi valdı. Yağaş tək qetip bir dəm oltır valgandın kiyin, özünü xuşal və xatır cəm tutup, şikirdiki yatıdığan öyüge kirip getdi. Ocırığı kırgende, Vronski onunla dikkatini aldırdı. O, onun Dolly'nin üyüde uzak oltırıp kalgallıkını biletti. O, ulanı çokum paranlaştı dep oylap, Anna'nın çırağıydın, özünün şu perizige asas izde vatatti. Lekin Anna'nın nemini dur yoşurup turgan, ayacan arlaş çırağıyda, közüge sınıp kalgan, azırgıça özünü meptun kılıp turuvatkan güzelliktin. Onun özünün güzelliki gibi olgan heves ve şu güzelliki bilen Veroniski'ni özgü bağlap duruşunu unutmaydıgan o şarlıktan başka eşini mi tapalmadı? Onun anladın ulanın nemi toğırlık yap kılışı vatkallıkını soruğuz kelmedi. Anna'nı özü sözləp berer dep oylu idi, Anna başka bir geplerini kıldı. Dolly'nin sana yakallıkını kuşal men. Sen onu yakış gördün, şundak mı? Emliyette uyakını burulu bilettim. O nait ah köngül ayal de kılıdı. Ama tolumu saddiken. Şundaktıma onun kəginigi nait kuşal buldum. Ronuski Anna'nın kolunu tutup durup, közlürgü sual nəzirədə tikildi. Anna onun bu karışını başkıçı düşünüp, pısınıdı külüp koydu. Ətisi ətigende Dolly öy igillerinin şunç tutkunuğa karmay, qaytıp ketmekçi boldu. Levin'nin üstüge nimç bəldu. Beşiğa adetki harvikeşte kivalıdığan malıqay kiygen peytun kəşi, rengleri mas gelmegen atla koşulgan, kanatları yamalgan ve patkak çaçırap bulgunup ketken konu peytunni, seynasığı kum sepilgen dervazı olduğu heydep geldi. Onun çırağı tutuk, ama peytunda merdanı ultrattı. Dolly, Kinez Varvara Han kız ve başka erle bilen anç köngüllük hoşlaşmadı. Bir gün turupla Dolly mu, öy igilir mu, bir-birinin dıtığa tazı yıkıp ketmeydiğen ademle işkellikini. Bunun dinkin körüşmeyli koysu boludugallıkını yiz kılıştı. Pekat Anna'nınla köngülünü mung bastı. O, Dolly'nin kelişi bilen eçilgan yürek yarlarını, hem de o ketken dinkin hiç kimnin kelip kozgumaydıgallıkını obdan biletti. Bu yarıla eçilsa Anna'nın ceni sırkıra itti. Şundaktı mı, könlünün aşı tuyguluğa kömülgen yeri en yakşı yeriydi. Epsus, o real turmuş işçide nait tezla yok olup getetti. Payton dalağı çıkkanda Dolly özünü yenik es kılıp, Ademlerden Vronski'nin uyunun özlerge yarğan yarımağallıkını soray dep durattı. Angıca Payton keş onun hiyalı dikini bilip algandek özülü gep kılıp kaldı.
2: Pulba Ademle başkışılı bolu diken. Bizden atlarımızga aran şu torbeli sulu bedi. Atlarımız o soluğunu tan atmasılı yep tüketti. Şu torbu solu atlağın ne mi boludu deysiz? Arlıkladı yaydıgan peçini prenik tekli de. Bu küllerde bir küre sulu aran 45 kopika. Eğer ula biz tarafı berip kalıdıgan bolsa, atlarga kançılık ise şunçılık berimiz go. Ulanın hoca aynı bekme bekilken.
0: Payton keşinin sözünü makulladı hocadar.
1: Ulanın atlar kandakken sana yaktı mı?
2: Atlarının yakışılığı kadar gep yok. Yemler mi belen? Lekin Darya Aleksandrovina. Siz kandak buldunuz kim bilmeymen. Ben bıraktığımı bulup öleyle dedim.
0: Dedi hocadar Dolly'ye karap.
2: Ben mi şundak buldum? Kandak, zavallıcı öyge itibarı alamdok. Çakım itibarımız.
0: Dolly öyge kaytip gelip, emmeylenin salamet turgallıkını köydü. Ve ulağa özünün bu sepiri. Veroniskila'nın eşemetlik katı turmuşu. Oyun tamaşilleri. Ve özünü yakşı kütü veriş kalları toğırlık zoklanıp durup sözlep bədi. Ulanın bir iğizmi yaman gepini kılmedi. Gocudar ve Payton keşkimi digizmedi.
1: Anna bilen Vroniski'ni köpürek düşensen, ben ulanı bok etim yakış düşendim. Andın ulanın kançilik uçuk, kançilik yıkımlık ademle işgeldikini belediken sen,
0: dedi Dolly, özünün bu yerde korunup kalgallıkını ve uladın narazı bolgallıkını pütülleyi unutup gelip tolumu samimilik bilen.
3: Sizge azadı nemi kerek?
4: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek?
3: O katla bu yedemez.
4: Ben sizge oyun işinizde öyge çakırtıp gelişiniz gibi bombaydı kallığı togurluk yapkıgan.
3: Onu bilen körüşüm zörür bu kagan. Çünkü
4: ben oyal kişinin ne mi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
3: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkansızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
4: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de. Şundakken bunu şapkansızlık deyip ataşkı bulam da.
3: Bilsiniz bu şapkansızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
4: Yok. Eğer siz bu sözü işletişini yakışık olsanız, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Ronski bilen Anna, Anna'nın ajırış meselesini hel kılışının hiç kandak çağrısını tapmay, bütün bir yazını ve küzünün bir kısmını yezide ütküzüp etti. İkisi bu yerden başka hiç yakı barmaslıkını karar kılışkan idi. Lekin küzdü mihman kelmey, toptun ayrılıp yalguz yaşaş vakti uzargan sıri, bundak yaşaş uzak davamlaşsa bolmaydı kallakını. Bundak aletini üzgertiş gereklikini şünçi yiz kılışkı başladı. Mundaklı karganda ulanın turmuşu bunun da mı esil bolup getme etti. Dövlet dese dövlütü ba, balı dese balısı ba. İş dese her ikisinin öz aldığı işleri ba idi. Mihman kelmegendi mi, Anna özünü çıraylık yasap yüretti. Yeni teki nurgun kitaplarını okup mı çıkan idi. Hem misala danlık romalla, ilmi eserle idi. Çet ellerden ilip okuyduğun gezit jurnallarda maktap yazılgan kitaplarının hemmisini aldırattı. Hem ulanı yalguz kalgallarda okuğan dek bütün dikkatini yığıp durup okup çıkarttı. Onundan başka o yana Vronski şuğulunu vatkan işlağı ait kitap ve mahsus jurnallarını okup ve ulanı tetkik kılıp turuduğun bolgaçka Vronski dikkançılıkta, binakarlıkta, hatta atlanı kandak bekişta, tenerkette ve başka sahalarda uçurgan meselelerde daim onun meslehetlerini ilip durattı. Vronski onun biliminin molluğu, hatırsının küçüklükü hayran kılıp, deslepte onu işenmeyi, digerlerine delillep bir işini eytkanda, onunla kitapların onun lazım nerslerini tepip, körüstüp koyattı. Anna doktorhanının işlerimi naayt kızık attı. Onun kuruluşu yerden beripli kalmay, özü nurgun orlaştırışlarını kılgan. Nurgun mesleğetlerini beğen idi. Lekin onun en köngül bölüdüğünü yenili özü. Kanda kılsa Vronski'nin tekimi yakşı görüşüge erişkili. Vronski'nin özünü dep kurban kılgan nersillerinin uğurnunu toldurgılı boludu kallıq idi. Onun turmuşunun birden bir məksidi onun yakşı görüşüge erişli emez. Belki yine onun kadir kımmetini kılış idi. Vronski onun bu işidini söyünetti. Ama onun özünü muhabbet toruğa Mekkem çırmıv almakçı bolğunudun eğir sınattı. Külle ötken siri özünün o torgu çırmılıp kılıvatkınını uçuk sezişki başlap, o özünün erkillikigi toskulluk kılamdu, kılmamdu, şunu sınap bakmakçı bolattı. Eğer erkillikki bolgan telpünüşü bağağın siri küçüyüp bağmağan, her kıtım şehirge, mecliske, ya ki beygigi manganda cidel bolup turmagan bolsa, Vronski özünün turmuşudun yüzde yüz razı bolup ötken bolattı. Özünün hazırkı salayiti, Rusya aksüngeklerinin meğzini teşkil kılgan bay yer ilgilleri salayiti, onun arzusuğa pütülley muvafık gelipli kalmay, yani 20 yıl muşundak yaşap ötkendin kiin, onunga tehimi çoğun şan şöhretle kiletti. Onun özünün işleri serip kılıvatkan zihni küçü ve vakti bağağın sırı küçüyüp getivat attı. Elivatkan asılatları mı yakşı idi. Gerçi o doktorhana, yezgilik maşinileri ve şivis sariyedin setivalgan nesillik seyirla ve başka nurgun nerslerge zor miktarda meblağ salgan bolsa mı, lekin hiç kandak ısırapçılık bolmagan. Eksiçe o meblağla onun baylıkını aşırgan idi. Onun darametigi münasibetlik işlanın hemmisi de, meselen orman, başlık, koyunu setiş, ya ki yerlerini icargi beriştigendek işlada
u tarşidek çıngıydı. Bahada zadılı yol koymaydı. Kaysılı cansızı bolsun, nurgun pulluk işlağı yolukkanda, nait salmaklık bilen iş görettti. Kırımı az işlağımı estaydıl inçki muamili kıl.

Onun Germaniyelik hocadarı Yeliz köp adam idi. Bir nersini setiş, ya ki bir nerslegi baha koyuş bolup kalgalla da, bahanı yukur koyup, seti valganda tüven bahadı seti bilip, oradın nurgun paydiye itti. Ama Vronski asallıkça onun gepige kırma itti. Seti valadığan, ya ki kurudığan nersileri en yeni, Rusya'da pekat bolup bakmagan. Seti valsa kişile hayran kalıdığan nersler bolsa, ondan o nemis hocadar bilen mesleğetleşip, şunun digini bu iç kılattı. Onundan başka çağlarda, kolu da eşinç pul bolganda, ondan pul çıkım kılışkı makul deyitti. Şu çağdı mı, yani mın bir oylap, yepidin yenisi geç tekşürüp, ondan çıkarattı. Ve olgan nersinin en yakşı nersi buluşunu talep kılattı. Şuna onun özünün ilgilikini baş kuruşudun baylıkını ısırap kılmay, belki tehimi köpeği tıvat kallıkını körgeli bulattı. Onun çayda Vronski, Sevyajeski, Koznishev, Oblonisklanınki yer zimilleri bilen, Levin'nin bir kısım yer zimini caylaşkan Kaşin ülkesi de Oksüneklerinin sayılımı buldu. Bu saylam her hıl sebeple ve saylamga katlaşkan kişiler tüpeyli ammının dikkatini tarttı. Saylam doğruluk köp gep sözler buldu. Aktif tayarlık görüldü. Moskovalık, Peterburgluk kişiler ve hiç kaçan saylamga katlaşıp bakmagan çetellerdeki çoğumilla bu yerge saylamga kirli ham buldu. Vronski saylamga katlaşımen de burulla Seviye Jeski'ye vədi berip koygan idi. Oz devizdesik yezisiga pat-pat kelip turduğan Seviye Jeski Vronski'ni saylamga təklip kılıp saylamnın aldı da bu yerge keldi. Bir gün aval saylamga bardıgan iştogorluk Vronski bilen Anna'nın otursu da cidel çıkkılı tas kalgan idi. Bu adam yezidi en zerikidigan küz pesti idi. Şu sebeplik, Vronski Anna bilen boludigan köreşki tayarlanıp, saylamga baradigallıkını Anna'ga kapaklarını türüp, soğuk kıyafetti bildirdi. İlgiri o hergiz bunda kılmaydı. Lekin Anna Vronski'ni hayran kaldırıp, bu gepni nait eğir besiklik bilen hiç iş bolmagan dektin şidi. Pekat kaçan kaytıp keledi gallıkınılı sorap koydu. Vronski onu bunçıla temkin bulup ketkellikinin sebebini düşünelmey hayran kılıp onu dikkat bilen karap kaldı. Anna onun özge karap kılıp atkınığı cevaben külüplü koydu. Vronski onun hemmini işidi bilip çıray özgertmeydigan bu alahidlikini obdan biletti. Bu alahidliki Vronski etmeydigan bazı pilallani işidi pilallap koygan çağlardala körünüp kalatti. Vronski sel ensirep kaldı. Lekin cedeldin hali buluş için özünü onunga onun kent korsaklıkıga işengengi selip aldı. Men yok zerikmesen gerek? Zerikip mi ketmez men? Tönü gün konu kitaphanesi evetken bir iş kitabını tapşırıp aldım. Şu kitapla bilen zerikip mi kanmaz men? Pervasızlıkla ne mi diyen okşatkan he? Dep oyladı Vronski işçi de. Bu mu obdan buldu? Bu mu seni gıcgaz kılışıp kalattık? Şunda kılıp, Vronski işin dikini değsen dep turu almay saylamı menip ketti. Sebebini sürüştürmey bundak ayırlış, ula billi turu atkandım beri birinci ketim yüz beri atattı. Bu ehvaldın u hem ensirdi, hem vay boldula. Muşundak bolgun.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: 20 ikinci yılı 28 yaşlık Osborun iş kılıvatkanda ehtiyatsızlıktan yıkılıp düşüp birdemden kiyin yek tutuşka başlagan. Onu minotağı tahminen 20 kitim yek tutup kalı diken tok. Hatta yek tutuş o da 68 yıl devamlaşkan. Mülçerlişçe Osborun bu ömürde tahminen 430 milyon kitim yek tutkan. Tatkikatçıların parizce bu belkim Osborun'un yıkılıp düşkende minu kolu diki yek tutuşunu tizgirleydiğen rayonun buzgunçılıkı uçuruştun boğan bu işe mümkünken. Yek tutuşunun azabını yetkiç tartkan Osborun nurgun usullarını kolunup bakkan. Bırak anca önümü bulmağın. 1990 yılı onun yek tutuşu tuyuksuz toktap kalan. Lekin tahminen bir yıldın kin o alamdan ötken. En köp esnaş kitim saniye saatigi 480 kitim. Kişiler argılık eskılığında ihtiyarsız ağzını yoğan hiç pesneydi. Esnaşının sebebi doğrusu da hazırca inik yakın yok. Bazı alımlar esnaş çoğmenginin temperaturasını tüvaletip, ziyade kızıp geçiştim aldığını alıdığı dəb karaydı. Bazıda kisellik mu adamın esnaşını keltürüp çıkarışı mümkün. Adeta bir kitimlik esnaş bir neç sekund devamlaşıdı. Köp sandiki kişiler kündü pekat bir neç kitimden on neç kitim gıçı esnaydı. Lekin 1888 yılı Fransiyelik nervi kisellikleri alımı Ran Martin Şako, 17 yaşlık bir bimarının saatiki 480 kitimesini gelikini. Uxlab qalğandan başqa vaqtlarda asosan digidek esnaydığanlığını aytqan. Tadqiqatçılarının qarışça, bu bimarının esna səbəbi onun çoğ minisinin məlum qısımlarda kesellik özgürüşü yüz bərgəlikidin boğankan. Ən yanıraq xorek avazi. Avaz küçüklükki 111.6 desibel. Bazı kişiler xorek tatudu. Bu asasıqi uxlaş aleti, semizlik qatarlıq səbəblər tüpəlidin, nəpəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uçu titirəb, xorek avazını çəkirləndirudu. Xorek avazı ök sığımçalıqı və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsirgə uçuraydı. Əngiliyelik cinni çapmanın xorek avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğan mı usul muzikistin qilişmaydı. O, 5 yaş vaxtıdın başlapla xorek tartışıqı başlıqan. Onun bilən bir öyli yatıdığan atisi, onun xorek avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdap uyğıtı vedidikən. Onun xorek avazdan hatta öyünün aynak dəriyisi mi yenik titirəydikən. Bəzdi teki özümü xorekidin uyğınıb getirdikən. Ən yanıraq kekrik avazı. Avaz küçüklüki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandaki hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluğa qaytudu. Şunun bilən bir vaqtda qızıl öngəş və kekirdəknin arqı qısmının qurulması təvrinib, adam kart qılğan avaz çıxırdı. Bu xil əhval adətə kekiriş deyə ataladı. Bəzi kişilər kekirgəndi kontrol qıla alaydı, çıxarğan avazı anca yuqur bolmaydı. Bəzi kişilər buxadın çıxıcı yuqur avazda kekirdi. Avstraliyadakı Neil Sharp'nın kekirik avazı 112.4 desibel qaytudu. Bu avaz tok burgusunun avazı değil mi küşlük?
1: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır bili çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Yeni bir kitim oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besleştik. Hazır çenik işte besleşimiz. Tak çok sıyanı bir ağız gayret kılsam da çıkı diken mi? İlgiriye birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tak çıkı mı? Salametliğe en bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çenik işe ehmiyet bireyli.
0: Qadirli dostlar, zirape oson o'rindan tura olamdi. Tura olaydi. Biroq zirapalarning o'rindan turishi uchun bir necha sekunddan 10 necha sekundgacha vaqt ketadi. Agar bu vaqtda ovchiga uchrab qolsa, ular ajallik oqibatga kelishi mumkin. Shunga odatda zirapa bolalarni ko'proq yetib oladi. Ular butini asta-asta badanining ostiga qatlab, ondan beshini yerga yoki dumbisiga qo'yib uxlaydi. Qoramg'i yetgan zirapalar nihoyatda oz yetib oladi. Odatdagi vaqtlarda doim o'rtirib uxlaydi. Oşarlıqını saxlab tez qeçişqi qolaylıq yaratıdı. Küşəndələri yox hayvanat bağçısı bolsa, zirapların yetiviliş əhvali texmi köp uçuraydı. Pil burnu bilan su içəmdi. Pilla haqiqatan burnu bilan su içidi, lekin suni sümürüş nəticəsi oxşaş burnu arqalıq eğizgi bivası kirgüzməydi. Pillanın üstünki kalpiki bilan burni özara birikken bulup, 40 man parça muskul tərpidin kontrol qılındı. O həm canlıq, həm küçlük bulup, tutuş və puraşqı şıltıldı. Pilla burnu bilan azraq su sümürüb, suni burun boş ortasında turguzudu. Andın burnunu ağzıgı sozup apırıp, kudu çümüş kokşaş ağzıgı koydu. Navada ular su içidi bulsa, bedenini tüven kılıp, ağzı bilen bir vasıta içidi.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içide hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttum.

0: Uli kululisi yani beykı, yelbügüsüman kulula yani şembey qatarlı qasraqlıqlar türdeki yemeklilerini köprak istimal kılış, mikro element senikini toluqlaştaki ünümlik vasıta. Onundan başqa, her günü bir tal tuxum, 150 gram oruq köş türdekilə və 50 gram purçaq türdeki yemeklilerini istimal kılış, senik elementini toluqlaştaki zörür tədbir.
1: Arqetim koçlarda kişilerden əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4'de hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çöpa çektiniz.

0: uzun mezgil uxlamay tong atquzish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
1: Ben mi bir tamçı su?
0: Ben süt süzük yeriktin geldim.
1: Ben pakız su ambarıdın geldim.
0: Güllükte güllerini soğurman.
1: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
0: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüz berse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Ürümçerdin din efendi mundaq dep mesleğe sordu. Bultur 8. ayının 7. günü men kuruluş orunda beton kuyvatkanda lifamlik heydigen pompa Abdümbül'nün yelkisi toksımığı tigip gitip, meni tok sokup yarlandırdı. Pompa Abdümbül'i motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi suğurtlanan bulup, men suğurt şirketinin tölen bir işini talep kıldım. Lekin suğurt şirketi tok soku etmiş katnaş hadisi emez. Katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırmaydı o dep karap, tölem bir işini rad kıldı. Sonra baksam, alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüz berse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Bunun kartta mundak mesleğe verildi. Gerçi bu hadise Pompa Abdümbül'i kuruluş orunda tiniş meşgulat kılış ceryanında yüz bergen bolsun mu? Lekin Pompa Abdümbül'i alayda Abdümbül bulu süpütü bilen, adetki Abdümbül'a nispeten alayda haslıq iyige. Yani onun asaslıq şiltiliş orni katnaş transport demez. Belki kuruluş meşgulatdi. O asaslıq şiltildiğin meydan kuruluş orni. Yürüdüğün yol emez. Katnaş mecburi suğurtisini tesis kılıştaki məqsəd, alayda bulmağın cemiyetteki amının menfaatini qodaş bulup, eğer alayda Abdümbül

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni köylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Vatamsız. Belki muşundak tuyğu bəz vaqtlarda sizdə bop gelişi mümkün. Eğer özünüzde yerip qalğan dek, besiminiz artıp ketip atqan dek his qılsanız, tövendik usullarını qollanıp biqin. Eğer de sizdin könlünüz yerim bolğan bolsa, özünüz qızıqıdığan işlarını qılın. Eğer sizdin könlünüz yerim bolsa, xali jaylağı berip, avazınızı qoyup etip, vaqıran, yaki birəsini tepip, dərdinizi taza tökün. Eğer de siz sebepsizli harğılık eskisiniz, ondakta uyku ve aram ilişinizde dikkat kılın. Köp işlerini oylamamın. İctimai alakınızda köpeydin. Eğer sizin keyfiyatınız sulgun bulup, hiç kandak nersiye kızıkışınızda kozgıyanmasa, bağçılığa ya ki köl boyu verin. Amalba muşulak okşaş azadi eskildirdiğin caylağı verin. Şunun işinin ki, tabiyet yakşı boğan keyfiyattan şükür. Şuna köpürek başkala bilen alakı bağlap durun. Tabiyyatın huzurluğunu. Eğer siz bir kuşal bulsunuz, ondak da bu kuşallıkını başkala bilen ortaklı işini unutup kalma. Şunda kıgandıla kuşallıktan tekim için kuşallıklarını peyda kıgılıp olurdu. Eğer siz mükemmellikini kokuluşturan adam bulsunuz, yüzünüzü azırak köngül bölüp koyun. Çünkü her kandak iş mükemmel bulmaydı. Şuna başkala bilen alakı bağlap durun. Eğer siz asan teşvişlensiniz, ondakta köperek beşinizin sık soğuklarını ötküsün. Şundak boğanda andın salmak buluşunu ögünüz. Şunun bilen birge yumuristik alayidlikini mi yetildirin? Şundak boğanda royi besiminizini yenikletkili buludu. Yeni muyum boğunu ögünüşünü toktup koyma. Bundak boğanda işki dünyanız rengdar bulup, kerişinizi geçik durun. Şuna köperek başkala bilen alakı bağlap durun. Tabiyatın huzurluğunun her vakit keyfiyatınızı tanışıp durun. Şundala kişilik durmuş molluşudu. Benimse devamlı kuşal keyfiyatımız için küldürümüz yamraydı.

Bu naqşıda Çin muhabbet küylengen. Bu naqşa xuddi pekatla muhabbetlik bir cüplegi atalgan bəxt tileklerdek, muhabbet bezeklerdek. Bu naqşa xuddi visal dakikalarını küyleydigan xas küydek tolumi yekimlik ve tolumi yekişlik. Bu naqşa bəxt mənzlik yol ağan bir cüpnin hayatı atalgan ömürlük soğusi. Yani ondaq bolsa şu küyge hemimiz kulaq salı.

Ta'na suyumlu dostlar programımızda almaştırıvatımız. Hem eylengi məlum, muhabbet bombağın turmuş qaqaslı qoxşaydı. Bırak o gülü soğuk kısınız, kolunuzda gülünün hede kalıdı. Erişini oylısınız, aval beğişlaşın ögünü. Her bir işqa muhabbetli közünüz bilen qaran. Şundula hemme nersidiki illıqlıqni, güzellikni toluq bilen his qılalaysız. Başkalarını hürmetlen, çünkü hürmet kısınız, hürmet giyirizsiz. Epocam bulun, kiçik peyil bulun, şundula en çok muhabbetsizliğin bulut. Amalba işlanın yakşı terpini köperek görün, işlanı bek mürekkep oyluvanma. Her günü bir saat vakit çıkırıp özünüzden halıgı yitin, öz kalbinizle tınşan. Henik çay demlep bir işçin, cimcit oldurup nakşılarını huzurlanın. Hem ise nakşılarımızla devam etmeliyiz.

Ana süyümlü dostlar programımızın davamlaştı robotimiz güzellikten çeki olmaydı. Çünkü o kançı köp boğan sıri artıklı kınmaydı. Güzellikten şekli olmaydı. Çünkü o kandaklı halette bozsun kişinin özü güçünçilik mehliye kılalaydı. Güzellikten rengi olmaydı. Çünkü o en sap, en süzük gelirdi. Şunun aşka güzellikten heridarı az olmaydı. Şundak deyiş ki boludu, güzel huyluk, güzel kaliplik bozsanız nurgun kişi siz üçün pervane. Şun biz her vakit güzellikini söyümez ve onu küyülürümüz arkalık dostlarımızla sunumuz. Yani ondak olsa güzel nakşilerimiz silah.

Sevimli dostlar, programımızı damlaştırmamız. Anlavatkanınla stansımızla üzülmez melodiya programımızı. Bəzi de yakınlık bir nakşı anlaş arkalık kalbimiz ıllık his duyguları çömürdü. Anlavatkanımız o nakşının ritimlik melodiyası ile emez, belki kalbimizde tınşıgan yakınlık mesmanı. O nakşı kudu bizden hikayemiz, muhabbetlik demlerimiz, misal dakikalarımız. Bu nakşa kudu kalip tivişimiz, yürek sadayımız. Bu nakşa kudu aşıkların meşgulu evetken söygü yüketi, seyriniş hissiyatı. Bu nakşa kudu muhabbetinin mənisi, söygününün küyücüsü, güzelliğinin elçisi. Yine ondak olsa şu nakşa huzurumuzda.

0: yardarlarını kutkuzuş, davalaşını çın tutup, talapetini en zor çekte azayt vatudu. Hem de işkilemci apet yüzberişinin takdirdaş. Cungu, Nepal'ın kutkuzuş, yardım berişini kanat yedirişine pahalı hemkarlaşıp, çaminin yetişçe medet ve yardım berişini halaydı. İşki dövlet halkının apet üstüdün baldura kalbi kılıp, yurt makanını kayıt kurup çıkalaydıqalıqı işçilmen. Şu günü Govyan zonlisi Li Chang, Nepal zonlisi Balindra'a Al-Suraj telegramısı yolladı.
1: Stansımız Xavri, Cungu Kompartisinin münevver azası, sadık komünizm cançisi, devletimizin milletler hizmeti ve iktisadi kuruluş sepedeki közgü körüngen rehberi. Cungu Xalık Siyasi Mesleğet Genişi 14. Növetlik Memleketlik Komiteti'nin muavin reisi Yoldaş Çin Wu'nun cesti 8. ayının 28. günü Beijing Babaoshan İnkılabi Kurbanlar Kabristallığı'da köydürüldü. Yoldaş Çin Wu kesel sebebinin 2026 yılı 8. ayının 24. günü saat 15'ten 5 minut ötkende 72 yaşı da Beijing'da vapat boldu. 8. ayının 28. günü çüştüm burun Babaoshan İnkılabi Kurbanlar Kabristallığı'nın zali eyvetlik tüske kirgen idi. Matem muzikisi töven avazda ağınlıp durattı. Asasi zalının udul teminin üstü terapige Yoldaş Çin Wu'ga kaygılık təziye bildirimiz diyen karı təglik ah xətlik plakat. Plakatının astı terapige Yoldaş Çin Wu'nun sürdü islığan idi. Yoldaş Çin Wu'nun cesedi gül ve arçılar arasına koyulgan bulup, üstüge Cungo Kompartisinin Kıpkızıl Partiye bayrağı yapılgan idi. Üçtün burun saat 9'dan 30 minut ötgenlerde Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Deng Xuexiang, Li Shi, Hanjin qatarlıqlar matem muzikisi sadası içide astı qadam bilen Yoldaş Çin Wu'nun cesti aldığı kilip sükut durup təziye bildirdi. Yoldaş Çin Wu'nun cestige üç qıtım təzim kıldı. Hem de Yoldaş Çin Wu'nun uruq tuqqalları bilen bir-birlep kol ilişip körüşüp al sordu. Yoldaş Çin Wu'nun kesli iğrılaşkan mezgilde ve vapat bolgan dekin Xi Jinping, Li Chang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Deng Xuexiang, Li Shi, Hanjing, Hu Jintao qatarlıq yoldaşlar doktorxanığı berip yokladı ya ki türlük şekiller arqılıq Yoldaş Çin Wu'nun vapatıga kayğılıq təziye bildirdi. Hem de onun uruq tuqqallardan samimi hal sordu. Partiya ve devletin alaqdar rehberleri onu uzatıp koydu, ya ki türlük şekiller bilen təziye bildirdi. Merkez ve devlet organlarının alaqdar tarmaqlarının mesulleri, Yoldaş Çin Wu'nun hayat vaxtidiki dostları ve yurttaşlarının vekilleri mu berip uzatıp koydu.
0: İstansımız Xavri. Devlet reisi Xi Jinping 8. 28. günü 80. 81. 82. 83. 84. 85. numarlıq reis buyruğu imzaladı. 80. numarlıq reis buyruğu da mundaq deyildi. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin davalanış kapalı kanuni 2026 yılı 8. 28. günü Cunha Xalıq Cumhuriyeti 14. növetlik Memleketli Xalıq Kuruldu Daimi Komitetinin 24. sallıq yığınıda makullandı. Hazır ilan kılındı. 2027 yılı 1. ayının 1. gündün başlap yolu koyulsun. 81. numarlıq reis buyruğu da mundaq deyildi. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin terülgü yerlerini qoğdaş ve süpütünü östürüş kanuni 2026 yılı 8. 28. günü Cunha Xalıq Cumhuriyeti 14. növetlik Memleketli Xalıq Kuruldu Daimi Komitetinin 24. sallıq yığınıda makullandı. Hazır ilan kılındı. 2027 yılı 1. ayının 1. günüdün başlap yolu koyulsun. 82. numarlıq reis buyruğu da mundaq deyildi. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin yezilikli kanuni 2026 yılı 8. ayının 28. günü Cunha Xalıq Cumhuriyeti 14. növetlik Memleketli Xalıq Kuruldu Daimi Komitetinin 24. sallıq yığınıda tüz kirgizilip makullandı. Hazır ilan kılındı. 2027 yılı 1. ayının 1. günüdün başlap yolu koyulsun. 83. numarlıq reis buyruğu da mundaq deyildi.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Müdafiye Seferberlik Kanunu 2026 yılı 8. 28. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti 14. nöbetlik Memleket Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 24. sallık yığını da tüz çıkırgızılıp makullandı. Hazır ilan kılındı. 2026 yılı 10. ayının 1. günüden başlap yolga koyulsun. 84. numaralı reis buyruğu da mundaq deyildi. Memleket Halk Kurultayı Daimi Komitetinin Cumhur Halk Cumhuriyeti Adukatlık Kanunu'na özgertiş kirgizish toğrusidagi kararı 2026 yılı 8. 28. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti 14. nöbetlik Memleket Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 24. sallık yığınında makullandı. Hazır ilan kılındı. 2026 yılı 9. ayının 1. günüden başlap yolga koyulsun. 85. numaralıq reis buyruğu da mundaq deyildi. Cumhur Halk Cumhuriyeti 14. nöbetlik Memleket Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 24. sallık yığınının 2026 yılı 8. ayının 28. günüdeki kararına asasen Lu Jiyuan Halk İşleri Ministerliğinin ministerlik vazifesinden kaldırılsın. Li Changguan Halk İşleri Ministerliğinin ministerliğine tayinlensin.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping Bişkek'e berip Kırgızistan'da devlet işleri ziyaretinde buluş. Hem 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklar yığınına katnışış aldı da 8. ayının 28. günü Kırgızistan Muhakeme Gezeti Xabar Devlet Agentliği da Cungo Kırgızistan münasebetinin yukarı süpetlik terakiyatı da birleşip yeni vaziyet yaratayılı mavzuluk imzalık makale ilan kıldı. Xi Jinping mundaq tep görsetti. Cungo bilen Kırgızistan çiş bilen kalpuktek yakın yakış koşunlar. Tektirdaş yakşı hemrahla. Özra muhabbiyet kazangan yakşı dostla. İşki devletin alakısı uzak tarihi iye. Kadimi yipek yolu işki devlet halkının evlat mı evlat dostanı ütüşüge guvah bolgan. Diplomatik münasifet orantılgandım bu yan işki terep özra hürmet kiliş, koşunlar inak dostanı ütüş, özra ögünüş örnek iliş, özra menfaat yetküzüş, ortak payda iliş idiyesi de çantırıp, özra işinişini üzlüksüz ilgiri sürüp, hemkarlıkını çoğunkırlaştırdı. İki tereplik münasifet, halkara vaziyetki özgürüşlerinin sınıqıdını ötüp, inak koşundarçılık, dostluktan strategilik hemraklıkka, ondan yeni devirdeki umumizlik strategilik hemraklıkka ötüştek tarihi halkışını işkaşırdı. 2025 yılı men Zongtong Japarov bilen Cungo Kırgızistan'ın yeni devirdeki umumizlik strategilik hemraklık münasibetini yanımı çoğunkırlaştırıp, koşunlar inak dostanı ötüş, ortak güllündüğün Cungo Kırgızistan takdir ortak gevcisi berpa kılışını ilgiri sürüş doğrusu da muhim ortak tonuş asılı kılıp, iki tereplik münasibetinin yeni sahipsini açtık. Biz şenç arkalık özra dost bulup, kat'i özra kollap, menfaat arkalık özra sınışıp, halkı hakiki bekti yaratıp, kalip taş bulup, devamlık fikir almıştırıp, özra örnek gelip, ekaniyette özra çantırıp, hayup kiter, hırıslağı ortak takabül turup, işki devlet münasibetinin yeni hayati gücünü üzlüksüz urguttuk. Xi Jinping bunlarını tekitledi. Bu yıl Cungo Kompartiyesi kurulganlıqının 105 yıllıqı. Şundaqla Cungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. Kırgızistan 2030 yıldın burunqi devlet terakiyat programısını çoğunkur yolu koyup, yeni Kırgızistan kuruluşunu bütün küçü bilen ilgir sürvatıdı. Yeni tarihi başlanış noktası da, iki taraf Cungo Kırgızistan takdir ortak gevdisi kuruluşunu puhtu olgısıl jetip, İşki devlet halkıga tehim yakşı bekti yaratıp, mezgur rayon hatta dünyanın teşliği, mukumliği, güllünüşü üçün tehim zor tüyüp koşuş gerek. Koşnılar inak dostanı ütüşünü müstehkemlep, terakiyat strategisini cipsilaştırışını küçeytip, devletini idare kılış, hakimiyet yürgüzüş tecrübelerini almıştırışını çoğunkurlaştırıp, ortak terakiy kılış, güllünüşünü puhtu kapaletki iyi kılışı gerek. Özra menfaat yetküzüp ortak payda ilişte çantırıp, bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruşunu asası liniye kılıp, emeli hemkarlıkının üzlüksüz süpütünü, derecesini östürüşke türtki buluş gerek. Enenevi dostlukını davamlaştırıp, işki devletinin medeniyet,

Guangdong ülkesi Dongguan şehrinin Chang'an bazarında minutuğa 195 yan telefon pütüp çıkıdı. 100'ni artıq yadroluq yürüşleşken karxana radiosi 30 kilometr dairge tarqılgan bolup, bir zapçasını zakaz kılıçtın tapşırıp berişkice en tez bolganda 2 saat ketidi. Yüksek derecede toplaşkan kesip ekologiyesi ve bütün zencirlik yürüyüşleştiriş iktidarı, Jongu yasımcılığını hem ken külemde ölçemleştirip işlep çıkırış, hem çebdeslik bilen inkas kaydırgan halda haslaştırıp işlep çıkırış imkaniyetine yıkıldı. Nurgun caylar yanıla yasıgılı bolamdı yok diyen meselini muhakim kılvatkanda, Jongu karxanlarının temisi burulla kandak kılganda tekimi yakşı maslaştırış ve kançilik tez yetküzüşke merkezleşti. Bu hıl ihtiyacını tez sürette mesulatka aylandırış, andın mesulatını tez sürette yetküzüş iktidarı, Jongu'nu yerşari kesip zencirdeki özgüce mukumlaştırışka aylandırdı. Karxananın çebdes tedbiri makroluk taşkı soda sallık məlumatının küşlük türküsüge aylandı. Jongu yasımıçılığı bilen yerşari ihtiyacının əmnəpəsliki bu yılının aldınki yerimideki eksport netici qayğızda toluq gəvdiləndi. Yani elektronluq detal, kompüter zapçasları qatarlıq məhsulatlar iki xanılıq son boyca eşiplik almasdın, belki yine DT'lik batariye, şamal küçü generatorla grupsi qatarlıq yeşil energiyagi alaqadar məhsulatlar mı oxşaşla tez tərəqi qilib, yer şarının sünni əqil, yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişinin dəvr dolqunuğa dəl cahidi uyğunlaşdı. Əxli iqtidarlıq təqlidi maşina adam yer şaridiki 90 netçi dövlət və rayonuğa eksport qılınışdın, 883 tokluq yük avtomobili bir qetimdila çət əllərgisi tapşırılışqıca, Jongu yasımıçılığı bağansırı mol məsulat matrisası arqılıq, bağansırı köp mənbəlik yer şari mənzirisigə çonqurcu quruldu. Jongu öz iqtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türtkü boldu. Derecden taşkırı çoğun külemlik bazarda tavulunup çıkan yanılık yaratış iktidarı, bütün kesip zencirinin yokur ünümlük inkasığı tayandı, hem yerlikleştirip ticaret kılış arkalık ten payda iliş tügününü şekillendirdi. Mana bu, Jongu yasımıçılığının yer şarığı yüzünüştüki mehbi şifri, şundakla Jongu'nun dünya bilen çoğun kuru tutuşunun asası.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu yıl 6. ayda Mongoliya'daki en çoğun, en ilgarı paskın su bir taraf kılış eslehesi, Ulaanbaatar merkezi paskın su bir taraf kılış zavutu resmi şıkırıştırıldı. Baatar'ın baş tercümanı buluşuptu bilen, Mongoliya devletinin hizmetçisi Orina bu mezgilde gün boyu zavut rayonundaki her kaysi sehlarga katırıp, Mongoliya'nın tekniklerine eğizçi tercüm kılıp berip, bir yürüş asraş arxipini mas qadamda rətləb çıxıb, paskın sonu bir tərəf qılış zavutunu ötküzüb beriş xizmətigə bütün küçü bilən atlandı. Jongo Tömür Yol 4-ci İdarisi Quroyi Çəkli Şirkiti, Jongo Ölçimi, Jongo Texnikisi arqılı qurğan bu paskın su bir tərəf qılış zavutu, Jongo bilən Mongoliyanın noxtılıq ekologiya həmkarlıq quruluşu hesablanıdı. Bu turning egilgan yer ko'lami 178 ming kvadrat metr bo'lib, 55 yakki imorat bor. Kundalik paskini suv bir taraf qilish iqtidori 250 ming kub metrga yetadi. Ulaanbaatardagi mutlaq ko'p sondagi turmush va sanoat keraksiz suvini bir taraf qila oladi. Mongoliya nopsining yermig'i yaqin aholisiga mulozamat qiladi. Zavut rayonu universal binasının 4-ci qavatidagi balkonda turib jiraq nazar salsangiz, 8 chong 2 chokmi kölchak xuddi aynakdek yeyilgan bo'lib, söpsüzük köl suyida kök osmon, oq bulutlar aks etib turadi. Universal bina zalida 2 ko'rgazma taxtisi roshan selishtirma bo'ladi. Bir tarafta energiya tejaydigan, ahli iqtidorliq, aylanma qayta hosil bo'ladigan yangi suv zavuti. Yana bir tarafta ishlab chiqarish iqtidori yetarsiz, aslahalari kona zavut rayoni bor. Jongo Tömür Yol 4-ci idorasi turining mas'uli Lüy Xayyun Shojay ilgari duch kelgan bo'lg'unishni tuzash qiyinchiligini o'tirg'i qo'ydi. Asldagi kona zavut 20-ci asrning 60-ci yillarida qurilgan bo'lib, 3 qatim kengaytib qurilgan. Kündelik bir taraf qilish yuqori cheki oran 16 ming kub metrdan 170 ming kub metrgacha edi. Shahar nopusining tez ko'payishi, paskini suv qo'yib berish miqdorining eshishiga ag'ishib, kona uskunalarida qoshli ko'rilib, shaharning taraqqiyot ritmiga yetishalmay qolgan edi. Uzundan buyan cho'nqur bir taraf qilinmagan nurg'un paskini suv Ulaanbaatarning ani daryosi, Tola daryosiga bevosita qo'yib berildi. Дария суйдын ел бойы бурынны етиштүрдіған ғайры пұрақ чықып тұруды. Бо жәетті Орина чонқыр тәсіратқы иге. 10 ел елгірі Джонго Төмір Йол 4-інші идарысыға еңі кіргенде, о шерекет мәсул болған Монғылия мейіп балаларының саламәтлігіні әсліге кәлтүріш мәркізі құрылыш түріде қызмет қылатты. Әйні чағда тұрышлық жайының әтрапыда дайым дария йолыдың кәлген сесіқ пұрақ пұрайтты. Hozir yangi zavod muqim ishga kirishtirildi. Atrofdagi havo, daryo iqlimlarining suv sifati ko'rinarli yaxshilandi. Lüy Xayyun mundaq dedi. Bu paskini suv bir taraf qilish zavodi pokiz suv chiqarib qolmay, tuvan karbonlik oylanish ideyasini tarqitishni texmi umid qiladi. Buni loyihalaganda paskini suvni bir taraf qilish, pokiz energiya, boylikni qayta hosil qilish, bir gavdalashgan sistema barpo qilishga ahamiyat berildi. Lüy Xayyunning tunishtirishicha loyihalash atirti Mongoliyaning loyilatqa organik modda miqdori yuqori bo'lish aloyilligi birlashtirib, 4 chong tipdagi o'rta temperaturalik oksigensiz reaktorni yurishlashtirib, loyilatqalarni ichitish orqali patqoq gazi hosil qilib, tok chiqarishga ishlatgan. Ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin zavod rayonining taxminan 25%dan 30%gacha elektr loyilatqalarni qizdirish issiqlik energiyasi orqali o'z-o'zini ta'minlashni ishga oshirib, uzoq muddatli tijorat tanarxini zo'r darajada ozaytgan. Paskini suni daryoga qo'yib etishdan suzuk suv daryoga kirishgacha bu turda texniki jihatdagi bo'shliq to'ldirilib qolmay, yana shu joydagi ixtisosliklarni tarbiyalash va o'z oldiga asrashga yuksak ahamiyat berildi. 2023 yildan boshlab Mongoliyaning aloqador asrash xodimlaridan taxminan 70 kishi Jongoga berib, kasbiy jihatdan tarbiyalandi.
Yaqında Orina yana Shujaydiki alaqdar tarmaqlarının xizmetçilerge hemra bolup Beijing'a berip, patqaq gazi arqılıq tok çıqırış məxsus kursu qatnaşdı. Orina mındaq dedi. Mongoliyadiki nurgun injinerlar zor ünümge, zor ilgirleşke erişkeldigini eskildi. Menin bu türünü ögünüş ve çenikiş arqılıq moşnunqı oxşaş başqı türlərinin hödüsten çıqalaydıqılıqımğa şençim ba. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu qıtımqı dünyağı nəzər programımız moşada axırlaşdı. Programımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Emincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12 ayının 6 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 35. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Jongoça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşini umumüzlük algısal zetişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Yakınkilerden bu yan kapital tertipsiz kengeyiş meselesi bir kadar gevdinip kaldı. Bazı sub iqtisadi rakamlık iqtisat yavaylaç kengeydi. Onu nazarat kılış başkuruş yeterlik bulmadı. Neticede nurgun meseleler kilip çıktı. Monopoluk karşı duruş kanuni, NATO'ya rekabet karşı duruş kanuni Katarlığa tüzdüş kürgüzüş hizmetini tez algı selzetip, ala kadar kanun tüzümlerini tez mükemmelleştiriş gerek. Yoldaş Mao Zedong, asasi kanun tüzüş, ilim pembilen şugulunuş demek doğru digen idi. Kanun çıkırış süpütüdün ibaret bu muyum halkını çın tutup, kanunni ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, kanun boyunca çıkırışını çonkur algı selcetip, kanunun çıkırış, tüzütüş, bekar kılış, zahlaş, tüzüşünü bir tutaş pılallap, kanun çıkırış önümünü östürüp, kanun çıkırışının sistemeliklikini, bir pütüllükü maslıkını küçeyiş gerek. Devlet kanunçılıkının birlikini koğdaş, keskin siyasi mesele. Her dercilik kanun çıkırış aparatları ve hizmet tarmakları, kanun çıkırış tertipine emel kılıp, kanun çıkırış hukuk çekini katlık saklap, hukuk dairesinin halkıp kanun çıkırış, tekrar kanun çıkırış, kargolaca kanun çıkırıştın hakiki saklanıp, tarmak menfaati ve yerlik korukçılıkların tesirden önümlük saklanışı gerek. Cahanın işleri de kanun çıkırış tesemez. Kanuni toluk icra kılış tes. Kanunçılık sistemisi kuruluşuna algı sızıçta kanuni katık icra kılış, kanuni adil yürgüzüş, umumi halık kanunga raya kılış, kanunun doğru yolu koyuluşuna algı selzetiş, kağız yüzüdeki kanunni erkettiki kanunga aylandırış mühim nokta ve keyin nokta hesaplanıdı. Kanun aldı da hem adem beraber buluşunu kapalletlendiriş mekanizmini takamullaştırıp, devlet kanun tüzümünün birliği, izzet hürmetti, nopozunu kovdap, asasi kanun ve kanunlağı kılap, barlık kılmışlarını sürüştürüş şart. Her dercilik partiye teşkilatları ve rehberi kadrla kanun yürügüzgüçi organlarının hizmet hukukunu kanun boyunca öz aldığı yürügüzüşünü bayırkı roşen aldı kol işi gerek. Hizmet hukukudun paydınıp kanun yürügüzüşke arılışıga, diyalogu kol tıkışıga herkes yol koyulmaydı. Üçüncü, kanunçılık sahasıdaki ıslahatını çonkurlaştırış gerek. Nöbette, kanunçılık sahası da bazı gevdelik ziddiyet ve meselelerinin saklanışıdaki sebep, ıslahatının tehi cahide emellileşme gelgi de. Halık amısıga her bir kanun tüzümden, her bir kanun icra kılış kararıdın, kanun yürgüzülgen her bir diyalogdan adıllık ve hakkaniliğini yiz kıldırıştın ibaret bu nişanını çördep, ediliye tüzülmesinin universal yandaş ıslahatını çonkurlaştırıp, adil, yukarı önümlük, nopozluk sosyalistik ediliye tüzümünü tez berpa kılış gerek. İctimai adıllık ve hakkaniliğinin kanunçılık kapaliti tüzümünü takamullaştırıp, ammivi menfaat dava tüzümünü mükemmelleştirip, kanun icra kılış hukuki, revizya hukuki, kanun yürgüzüş hukukunun erket mekanizmini takamullaştırıp, hukuk çek uyuş ve nazaret kılışını küçeytiş gerek. Sistemisi mükemmel, kalıplaşkan, yukarı önümlü kanun icra kılış, kanun yürgüzüşke çek koyuş, nazaret kılış sistemisini tez berpa kılıp, kanun çıkırış hukuki, kanun icra kılış hukuki, revizya hukuki, kanun yürgüzüş hukukini nazaret kılışını küçeytip, insan teşürüş revizya organları, gun'an organları, teptiş organları, sot organları, ediliye memuri organlarının öz vazifesini ada kılıp, tahkikleş hukuki, teptiş kılış hukuki, sot kılış hukuki, icra kılış hukuki birbirini çeklep durduğun tüzülme mekanizmini takamullaştırıp, kanun icra kılış, kanun yürgüzüşünün her kaysi halkıları, pütkül ceryanının önümlük çekleme ve nazaret astıda ilip birleşiği kapalı kılış gerek. Bir tutaş pılallaşını küçeytip, kanunçılık ıhtisaslarını yetiştiriş sistemisini mükemmelleştirip, adukatlık, hükümet kuvaklıkı, ediliyelik bağlaş, kesim, müretse katarlık kanun mulazimeti koşonunu tez ravajlandırıp,

Jongoce sosyalizm umumüzlük ravajındıgan, umumüzlük yükselidigan uluq iş. Sosyalistik medeniyet güllenmise, ravajlanmısa, sosyalistik zamani ulaştırış mı bulmaydı? Partiya 18. kurultuydun bu yan, biz medeniyet kuruluşunu yeni tarihi yükseklik götürüp, medeniyet işençini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi bilen birge, Jungoce sosyalistik töt işençi katarı kırgızıp, Markizm'nin ideologiye sahasidiki yetekçilik orundu çıntırış tüzümünü, Jungoce sosyalizm tüzümü seslimesidiki bir türlük tüp tüzüm kıp bekittik. Sosyalistik yadrolu kımmet seslimesi de çıntırışını, yeni devirde Jungoce sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırıştiki asasi tedbir katarı kırgızdık. Bu bir neçildin bu yan, devletimizin medeniyet kuruluşu da asastın tüzep, menbeğini saplaştırış. Toğurlarını saklap, yenilik yaratış dağımı da tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltürüp, tarihi özgürüşlerini hasıl kılıp, yeni devirde Jungoce sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış. Partiye ve devlet işleri de yepyeni vaziyet yaratışını kudretlik aktif küşke ige kıldık. Men medeniyet işençini çıngıtıp, Jungho Münevver en-enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp ravajlandırış kıtırıtkı bulup, inkılabi medeniyetki varısıl kılıp, sosyalistik ılgarı medeniyetini terakki kıldırıp, Jungho medeniyeti de üzlüksüz yenişallık neticilerini yaratıp, sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruşumuz kereyek de köpkettim takitildim. Beşini bir gevde kılış, umumi oralaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş. Töt umumüzlük stratejilik oralaştırmasını mas algı sildirtiş de, medeniyet muhim mezmun. Yukarı süpetlik terakiyat kıtırıtkı buluş da, medeniyet muhim terek. Halkının kündün küngi iş bir vatkan güzel turmuş ihtiyacını kandırış da, medeniyet muhim amil. İlgirleş oladiki türlü xavp xatar hırslanı yenişte, medeniyet muhim küş menbesi. 14. 5 yıl mezgilide biz medeniyet kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdelik oranı koyup, hakiki türde çın yakış tutuşumuz gerek. Markizm'nin ideologiye sahasıdaki yetekçilik oranı çın turup, Jungho medeniyeti meydanı çın turup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık medeniyet kuruluşu yetekçilik kılıçtı çın turup, bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılış burçi ve vazifesini zişçördep, sosyalistik manevi medenilik kuruluşunu küçeytip, medeniyet işleri ve medeniyet kesbini güllendirip ve ravajlandırıp, devletinin medeniyet yumuşak emeli küçünü üzlüksüz aşırıp, Jungho medeniyetinin tesiri küçünü zoraytip, medeniyetinin keyfiyatını yitekleş, halkını terbiyeleş, cemiyetki mulazimet kılış ve terakiyatki türütkü buluş rolünü cari kıldırışımız lazım. Medenilik, zamanivi devletinin roşen belgesi. Cemiyetinin medenilik derecesini östürüşünü sosyalistik medeniyet küçlük devlet kuruştaki zor vazip kılıp, kuruşunu muyum orungu koyuş, turguzuşunu asas kılıştı çıntırıp,

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Bu gece gözümge zadlı uyku gelmedi. Tağ atmasıyla iş urnumga kilip, növetçi sestradın əhvalını sürüştürdüm. Onun sözdən xatırcan bulup, başka işlerimle məşğul buldum. Şundumu, yeni könlümden bir yeri senden xatırcan bulamay vatqanda qalatdı. Bimarladın əti yerlik hal soruşçer yanda, sen yatkan yatakka aldıngı kündikidin təmkinirək kirdim. Çırayın tönü günkidin sel yaxşılangandak, közlerinden bir xil hayacan balqıp durubdu. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Avazın titirəb aralı çıqatdı. Xatırcan bulun. Çoxum yaxşınıb gedisiz. Rəhmət doktor. Bu bizden ayrılğandan beri tonca qetim 100 duran durup paranlışımız bu aşkı mekin. Hər işkilimiz ətrafdiki muhitin bir yəplik kes qalıp qalğanda qalatdıq. Bulup mu? Mən keynimden bir köz, yoşurunca közdük durğandak sana daydıgan başqa gep tapanmay təm tərəp qeyli batattım. Tuyuqsız, közünü menden oğdurup işik tərəpke baktım. Arkamı borulup karısam, rast diyendek men bilen birli girgen başka doktor sestrala arası da bir dəsti gülünü tutup durğan bir ər bizge tikilip qarap durubdu. Geplerimiz üzülüp kaldı. Men çıkıp gettim. Şunda kılıp, bugün bir gün tenic ötüp gettim. Ama vaqt kıslap kemekte idi. Sağ maskeldiğen yerekni tepiş üçün kanmağın amalım kalmadı. Degenimdek, senin köz aldığını can berişini asla halım aittim. İşten düşüp, öyge kaytkan çağlarımda mu, kütüphanamğa bekini bilip materyal körettim. Gelimden pekatlı kıza ötmektim. Közümge uyku kemmektim. Perişan halım, ayalımğımı təsir kıldı bu ğay. O mağa toyuqsız eğiz içip kaldı. Bir kanç günün beri kaybiyatınız taz yaxşamız taqılıdı. Bir iş buldu mu? Yaqay, eş kandak iş bulmadı. Yaq, rast kep kama ayvat sizde. Mən sizini küşenmemdim. Əzəldən sizden şahsi işlerinizde arlaşkan emes mi? Lekin bu qitim qarsam, əhval başqaca da qaladı. Mağa dağı, xizmət işim o ya ki, başqa işim o? Heç yox dedim o. Ben aldayım ən deymən. Siz bilən toy qılıb bugün gecə, sizden bundaq pərişan haldığınızı köyən əməs mən. Çoxun bir iş boldu iş ondaq mı? Şu gəpni qılıb etib, közümge mehriballıq bilan tikildi. Onun bu xil qarashlarığı bərdaşlıq berinmək, yüzüm xecillikdən qızardı. Bundaq işiniz gelib almay, memin iş bozmağı da. Birlikte hal qılayıl, bulamdı. Uzaqca, memin işini bilemey, işkilinib durup qaldı. Könlümde əmdi, onundan yuşuruşumun açıdı kanmağın dəxiyalığı gelip, ahir iğiz açtım. O, sözümünü baştın ahiri ön çıxmay anladı. Gep arlıqı da, onun iğir ofsın gınını. Közlerinin andısında yaşlanğalıqını körüp durdum. Gebim tögegen de, o bana bir iğizimi gep kımadı. Bu çağda, vaqt tən keçəyə qılıb qalğan idi. Onun bu sözlərini deymisən bop dikən? Deyən püşayman arlaşı islah qaynımıda, qaçanladı uxlab qaldım kin, arçağda gözünü açsam, tan etib gedibdi.
Öyde balılamı, ayalımı körmeydi. Ayalım, mendin rəcib qağında qalatdı.

0: Ganaman avtomatik yoruydu. Bunun gazım tartış, rozet ko oruntu şajesiz. Fakat ihtiyaclık çaygı çaplısınızla keçide bir xatar kolaylık bolgan yoruluk muydığı erişeleysiz. Bu küçük keçilik çırağ, adam onun yıkılaşkan 4-20 metr aralıkta tabi yoruydu. Adam onundan ayrılıp 30 sekundin kin özlükten üçüp kalıdı. Bu keçilik çırağının yoruluş dairesi tahminen 1 kvadrat metr bulup, fakat birden 2 gece bolsala, keçideki pahaliyet bir xatarlıkı kapalatlı kılgılı buludu. Bu keçilik çırağda hareket senzori ve yoruluk senzori var bulup, fakat karanguda hareket kılgan ekvaldala çırağ yoruydu. Tokunun ısırap buluştan ensir misiniz mi buludu? Mengü yazgılı buluduğun kalem. Bazı layılı güçler hizmet yeryanında kıyırındaş kalem işletiştiğin ayrılanmaydı. Lekin okşaş bulmağın kısımlarına, okşaş bulmağın tipteki kıyırındaş kalem işletişke hem kıyırındaşını uçlaşkı doğru geliyordu. Bu layılı güçlerinin ilhamı təsir körsetkeşke onlarının ayeti bir aram kıldı. Halbuki, Kırmaniye'de alaydı teknik arkalık işlep çıkarılgan şarike yok, mengü siyah işletmeydiğen kalem, modern metal pendin bir talsiyeti olsanız bir ömür işleteleysiz. Hem kıyırındaş uçlaş avarçılıkının kutulalaysiz. Bu kalemden uçtuğu alaydı ketişmelerini bir taraf kılış arkalık yasalgan, intayın kattık alaydı materyal bulup, temperatura, nemlik, vakit katarlık nurgun meselelerinin çekilmesi uçurmaydı. Siyah işletmesi mi, kalemle uçlu musu mu buludu? Çıkılıp ya küsünüp getmeydi. Kalem kağız bilen uçuraşkan dinkin, sürkülüp naiti kıskı vakit içinde oksitiliniş reaksiyesi yüz berip, metal molekülleri parçalanıp, kağızın yüzde kıyırındaş kalemden ızdırgı okşaş ız kaldırdı. Kalem gevdesige alaydı metal materyal işletilgen bulup, intayın yenik uzun vakit işlesi mi kol talmaydı. Yügüreleydiğen balon. Gerçi avtomobilinin her bir zapçasları intayın muyum bolsa mı, lekin onun normal yolu çıkış çıkalmasıqı avtomobil balonunun mükemmel bolgan bolmağalıqı bağlıq. Navada, yerim yolda balondan çataq çıkıp işlemeye kalsa, acaba avtomobilden düşüp zapas balonu almaştırış gerek mi? Bir şirket keşip kılgan yügüreleydiğen balon karmakı naita diye göründü. Yani bir parça soli otaqtığa bir neçik küçük çak orundulgan bulup, o kereksiz balonu kötürüp, en tez süratte, en kısqı vaqt içide avtomobilinizin yeqin etraptaki remont kanığı ilip paralaydı. İşletken vaqtta, pekat onu buzulgan balonun aldığa tekşi aletti koyup, andın Michael apanına dessep, buzulgan balonu bu üskünge dessesekle, üskününün aldıkayını kısmı üstüge kötürülüp, buzulgan balonu orap içige ilip alıdı. En akır diyene nilon argamçı bilen çın tartıp, mokumlaştırsaqlı buludu. Tokkaçılığını buladığan taş yol. Siz tokkaçılığını buladığan taş yolda yol yürüp bakan mı? Şivisiya uzunluğu 2000 metre keledigan taş yol yasıgan bulup, siz avtomobil neydep bu yolu çıksınızla, avtomobilga avtomatik aldı tokkaçılındı. Bu sırlıq taş yol, Stokholm'ı caylaşkan bulup, taş yolga elektrik reylis ornatılıp, andın reylis üstüde köşme uğlaş yelgisi arkalık tokkaçılındı. Navada avtomobil reylistin çetnep kese, zaretleş yelkisi özlügüdün örülüp getirdi. Hem de pekat avtomobil yol yürgendela andan zaretlendi. Bu sistemi yine avtomobilinin tok serpiyatını hesaplaydı. Boşluktaki tok simi sistemisini oruntuşka seleştirganda bu sistemini oruntuş tekimasın. Şuna Şivsiya hükümeti kelgisi de 20 000 kilometrelik yukarı süratlik taş yolga bu sistemini oruntuşunu planlamaqta. Muşundaq yol bolğaşqa, avtomobil yasay sodigarları tokluq avtomobilgı teximi kichik batarya ornutup, tokluq avtomobilinin davamlıq yol yürüş qiyin buluş məsəsini həll qılalaydı.
1: Əhməd pişiq, doktorxanığı beribilə mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə min yen pul ketidi, qandaq qılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
1: Samet Cahil, doktorunu körüblə qulqı yumşaq bulub getdi.
4: Bu kıtımkı davalaşkı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: Buludu, buludu. Sizden deyiniz de kılım hem.
1: Doktorhan'da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşlı yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıktı.
6: Derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Feridar meni sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaxtım çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı ötü sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalınışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
5: Ben pakız su ambarıdın geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümek ne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Ürümçerdin din efendi mundaq dep mesleğe sordu. Bultur 8. ayının 7. günü men kuruluş orunda beton kuyvatkanda lifamlik heydigen pompa Abdümbül'nün yelkisi tok sımgı tigip gitip, meni tok sokup yarlandırdı. Pompa Abdümbül'i motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi suğurtlanan bulup, men suğurt şirketinin tölen bir işini talep kıldım. Lekin suğurt şirketi tok soku etmiş katnaş hadisi emez. Katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırmaydı o dep karap, tölem bir işini rad kıldı. Sonra baksam, alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Bunun kartta mundak mesleğe verildi. Gerçi bu hadise Pompa Abdümbül'i kuruluş orunda tiniş meşgulat kılış ceryanında yüzbergen bolsa mı? Lekin Pompa Abdümbül'i alayda Abdümbül bulu süpütü bilen, adetki Abdümbül'a nispeten alayda haslıq iyige. Yani onun asaslıq şiltiliş orni katnaş transport demez. Belki kuruluş meşgulatdi. O asaslıq şiltildiğen meydan kuruluş orni. Yürüdüğen yol emez. Katnaş mecburi suğurtisini tesis kılıştaki məqsəd, alayda bolmağın cemiyetteki amının menfaatini qodaş bulup, eğer alayda Abdümbül'ün suğurta dairesi ammivi yolda çekilinip kalsa, suğurtanın asasi məqsidigi xilap boludu. Suğurtlatkıcı ve ziyanlanıcının kanunluq hukuk menfaatini qodaş qıpaydısız. Motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlıq mecburi suğurtasıga alaqadar belgilinlerge asasen, suğurtlanıcı suğurtlanğan motorlu katnaş vasıtasını işiltiş ceryanında katnaş hadisi yüz berip, ziyanlanğıcının cismani talapet ya ki mal mülük ziyanı uçurasa, kanun boyunca suğurtlanğıcı üstü gelişik tegişlik ziyanını töleş cevapkarlıkını suğurtici katnaş mecburi suğurtisi toxtamidiki bütün boyunca erkitimlik hadisi de çeklik somu boyunca töleydi. Katnaş mecburi suğurtisi mecburi suğurtlığı tevə bulup, onun toxtamdiki konkret maddeleri muhim məzmun hesablanıdı. Yokurki maddelada şiltişinin işki xas məzmuni, hem kenaytilgen məzmuni iniq çöndürülmügen. Toxtamının məzmun mənisiga asasen, heydeş, meşgulat qatarlıq Abdümbül'ün köpxil yürüyüş altını öz çiğe alsa boludu, dəb düşünüşkü boludu. Şuna, Pompa Abdümbül'i tiniş halette kuruluş meşgulatı kılıvatkandı yüzbergen cevapkarlıq hadisi, katnaş mecburi suğurtisinin tölen bir iş dairesi kırıldı.

ayrılıp ketkenden keyin konu hesabat kandak hesaplanıdı. İşki dilo misali yaşlarga eskertiş berdi. Yakında Dörbülce Nailik Halıq Sot Mekkemesi bilen Çağan Tokay Nailik Halıq Sot Mekkemesi ayrım ayrım halda muhabbetlişiş sebebinden kelip çıkan macerani sot kılıp ayaklaştırıp yaşlarga agahlandırış signalı verdi. Mektepte okuvatkan Ali Mektep okuvatısı A familik, oğul dostu Şi familik bilen erkin muhabbetleşkendin keyin tasadibi hamildar bulup kalgan. İkisi iki tarafının atanısıga uxturmastın 2025 yılı 8 ayda tizimletip toy kılgan. Çünüş kemçil bolğaşka erkotonun hissiyatı sözleşip ketken. A familik işkeylerinin maskelmeydiğalıqını his kılıp, Şi familik bilen meslekleşmeyen ehvalda özü yalğız doktorxanığı berip hamildarlıqını ahırlaştırış operasiyası kıldırgan. Bu iş işkeylerinin ziddiyetini bıraklı keskileştirip etken. Bu yıl 4 ayda A familik erkotonluq hissiyatının vuzulğalıqını sebep kılıp, Şi familik daim turuşluq cay, qaraşlıq, Dörbülce Nailik Xalıq Sot Mehkimisi'ni dəva kılıp, öyleniş münasibetini bikar kılış, Şi familikini operasiya xıracetini üstüge ilişka hüküm kılıp berişini tələb kılgan. Bununla karta Şi familik işkeylen muhabbetleşken mezgilde, özünün A familik üçün 20,000 yuan xeşli geligini, A familik bu pulunu kaytırıp bermese acırışışka koşulmaydıqalıqını oturuğu koygan. Sot mekkemesinden sot kılıp inekleşçe, Şi familik, A familik, erkotunun ortak mal mülkü yok bulup, işkeylen birdek yarışıp kılış mümkünçiliki yokluğunu inek bildirgen. Şi familiknin çıkımlarını kaytırıp berse andın acırışışka koşulmen. Degen teşebbüsüge karta sot mekkemesi acırışış erkeliki kanun tarpıdan kovdalıdı. Bir tarafından koşumca şer çeklimesige uçurmaydı odap karap kobul kılmıdı. Operasiya xarajeti toğırsa da sot mehkemesi mondaq qaradı.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Жахандaki işlarını bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programması. Yeni bir günde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşdalık

Yer başkuruş güçlerinin mahallelerde çöküşünü ilgiri sürüp, ammanın hal kıldığan adam tapalışı, işini becerilişi kapalatlı kılıp, yerliknin yenilik yartış üstüde pahal ızdınışı yetekçilik kılıp, halkının güzel turmuş ihtiyacını tekim yakışı kandırıp, şehir başkuruş ve asasi katlamlı idarı kılışta koş yönelişlik küş koşumuz.

Luk karıştırış ünümünün tekrar asıl bulduğanlıkını baykıdı. Bu elektrofizyologiya tecrübesindeki turaksızlık bilen roşen siliştirme şekillendirgendi. Bu ipuçini boylap ketaminin kan hücresindeki adenozin seviyesi təsir gösterdiğanlıkı doğrusudaki bir parça öcet onu nezer dair sikirdi. Şunun gayışıpla yeni bir qeyin mesele peyda boldi. Adenozin menindeki madde almaştırış intayın tez bolgan bir xil molekula bulup, 10 net sekund içinde parçalanıp ketetti. Ananevi biyoximiyalik tekşirish usuli onun hareket altındaki özgürlüğünü ilgileşke ülgürelmeydi. Buruluş noktası 2019 yılı 5. ayda görüldü. Aynı vaxta Lo Minmin kollektifi, Beijing daşıyordaki Profesör Li Yulong kollektifi bilen hemkarlaşı otkan bulup, keyinki kollektif emdila dikkat adenozinga merkezleştirilgen gen kodi yaltıraq nurluq tekşirish yığınısını tetkik kılıp çıkkandı. Lo Minmin kollektifideki doktor açtı Le Chunyu, Li Yulong kollektifi tetkik kılıp yasağan bu esvaptın paydınlıp, çaşkanının çoğun meyinsi de bir kıtım tecrübe işildi. 2019 yılı 5. ayının 20. günü Le Chunyu çaşkanğa ketamin okulunu urup 1 minut yetmegen vaxt içinde ekrandaki adenozin signalığı vekili kılıdığan yaltıraq nur əgir sızıqı küşlük örüldü. Sağlık məlumatlarını körgendin ki nait heyran kaldım. Lo Minmin özünün neticini körgendin ki tunca inkasını bayan kıldı. Neç gündin ki mukum bolgan tekrar neticisi bunun naiti muhim aşkış işkenlikini ispatıldı. Şunda kılıp 6 yıl sarıp kılıp ular ahire, hamışlık keserlikini davalaydıgan ünümlük mekanizmini tep çıxdı. Adenozin arkalık yolunu ravanlaştırışın ibaret bu muhim noktanın tepilişi, pekat birinci kadem bulup, teximi muhim hizmet bu pikir yoldun paydalanıp, bimarlığı yerden berelaydıgan yeni davalaş usulunu tep çıxışıydı. Kollektif teximi köp bimarlığını ular kötürelgüdük tanarıq bilen beyhatar, ünümlük davalanış imkanitigi iki kılışını yadroluk nişan kılıp tallı valdi. Doğru işiltiş yolu cahitte tatqiqat kollektifi yasap çıkıldıgan ketamin hasılatlarının işçişke kolaylık, kölenleştirip işlep çıkarılı buluduğun kündülük doğru bulup kılışını ümit kılıştı. Şunula tanarıqını uzak müddetkice kontrol kılıklı buladdi. Devreydeki uzak, selimlisi zor bulgan yeni doğrulan tatqiq kılıp etişki seliştirganda, adenozin mekanizmini asas kılgan doğrusuz davalaş usulü yoludun ibaret yeni bir yol mu bar idi? Bu yeni usulun ilhamı bolsa, elektrilik şok kılıp davalaş usulü mekanizmini analiz kılıştın kelgendi. Tecrübeler şunu ispatladı ki, elektrilik şok kılıp davalaş usulda nerv hücrelerini ziyade ayacalandırış ve energiya serpiyat arkalık, oxşaşla adenozinin köp miqdarda koyup berilişini keltürüp çıkarğıl bolatdi. Lekin elektrilik şok kılıp davalaş usulunun küşlük gıdıqlaşçalınıqı hakikaten kişini endişek salatdi. Şunu bilen Lo Minmin, əks təsiri ziyade çoğun bolğan elektrilik şok kılışının ornığa yeni layihe tapalamdoq degen xiyal kıldı. Kollektif nəzirini bir xil fiziologiyalik arlışış vasitası bolğan arlınışcan tüven oksigen usulu qaratdi. Lo Minmin mındaq dedi. Bedenimizde oksigen yetişmesi mu adenozin hasıl buludu. Demek çokum doğru işimizden acit kalmadı. Onun deyişçe, onun kollektifi bimarlarını kısqı vakit, kontrol kılgılı buluduğun halette tüven oksigenlik havadın nefeslendiriş arkalık, çoğun menini adenozin hasıl kılışıqa bir xatara yetekləb, xamışlıqa karıştırış ünümüge yetişini ümit kılıdıkken. Növette bu usulda davalaş üskünüsünün evrişkisi muhabbiyetlik tetkik kılıp yasap çıkılgan bolsa mı? Lekin onu tecrübhanı üskünüsüden bimarla üyidili işilteleydiğen üskünüge aylandırış için yanıla işki çoğun aşkışlık halkıda böz şasıl kılışka doğru kilediken. Lo Minmin mındak dedi. Aldı bilen cezmen kent gölemlik kelinikilik sınav kılış arkalık, onun bir hatar, ünümlük işkenlikini ispatlaşımız. Hem devletlik doğru nazaret kılış başkuruş idarisi tarıqtıdığın davalaş üskünleri tekşürüş tesliknamesine erişimiz gerek. İkinciden üskünlerini yeterlik derecede ehli iktidarlık, bir hatar, işiltişke asan kılıp yazışımızga. Hem inik bolgan klinikilik yetekçilik ölçümü bekitişimizge doğru kilidu. Lo Minmin'nin karışçaya kelgüsü 10 yılda hamışlık kisellikini davalaşta bözüş karakterlik ilgirleşini kolu keltiriş için doğru hem üskünlerini tetkik kılıp yasaş ve emeliyette işiltiştin başka en ciddi algı silcitişki tekişlik bolgan klinikilik emeliyat hizmeti del adenozin yolunu ravanlaştırışkı münasvetlik biyologiyelik belgi karakterlik maddini tepip çıkıştın ibaret iken. Bu pekat davalaş ünümünü aldın mölçerleş üçünlü bulmasın, belki yine davalındığın bimarlardaki perhni,
Yani nemişka okşaş bolmağan bimarlanın okşaş bir davalaş usulu bolğan inkasının okşaş bolmaydıganlıkını düşünüş üçündür. Şundaq bolğanda hata bolsımı sınap bir şekildeki davalaştın, dellikki ige ruhi keselikler meditsinasıga kadem koygulu boludu. Andan yokarı nişanının hakiki reallıkka aynışıdın ümit kütkülü boludu. Nefes aralıkı da hamuşlukka karıştırışımı güzel şüpheti kalmasıdın, belki hamuşluk keserliki bimarlarının salametliğini əslik geldirişinin güzel kileçkigi tutuşuduğun bir kolaylık yol bulup kalıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, oruqlayalmazlıqımız bu vitaminin kemlikidin buluşu mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmuşimizning har bir bulun pishqaqlarga tolib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki tamoq yemidik, jinimizning barcha harakat qildik. Natijada ig'irligimiz hech qancha tushmayli qolmay, aksincha bir qancha qitim zukam bo'lib, qizib yetib qolgan vaqtlarimiz mi bo'ldi. Bu chaqda biz o'zimizni besib elib, badanimizni obdan tushunib baqaylik. Bazilar nima uchun oruqlay olmaydi? Amaliyotda oruqlay olmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlikning chetildigan mazmuni siz o'ylagandanmi ko'p? Umuman aytganda, fiziologiyalik omil, shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, shaxsning psixikasi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishidan iborat nurg'un jihatga yig'inchoqlashqa bo'ldi. Bugun oziqlik biliminin doktorining oruqlashning qanchalik ta'siriga to'g'risida so'zlaganlarini anglab boqaylik. Anglab bo'lgandan keyin sizning aqlanlik bilan oruqlashingizni, ilmiy oruqlashingizni umid qilamiz. Hammamiz sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, gormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydali bo'ldi. Bunda qilganda asta-asta erishdigimiz badan shaklimizla emas, texmi muhimi sog'lom badan bo'ldi. Kundalik turmushda shuni bayqash tasamaski, ba'zilar osonlik o'rixlaydi, ba'zilar osonlik samirib ketadi. Oson samirib ketirganlar, men cho'qim samirib ketishim kerakmi deb o'ziga savol qo'ydi. Haqiqatan bir qism kishilar tug'ma osonlik samirib ketadi. Алды билан семиз достларның тендә бәлким эгызны башкара алмайдыган ген, ягъни ачлык гене булышы мөмкин. Ген сезне техим асан сәмертеп итеде. Яна техи орхылышыгызны техим кыенлаштырып итеде. Ачлык генне без семизлек гене дип атаймыз. Бу семизлектә даим көрелдегән ген булып, һәр бер адамның тенеде булады. Фақат бәзләрдә үзгәреш юз берди. Semizlik kinda özgürüş bolmagan kişiler topuğa nisbata etkanda, onlarının bir nersi yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bolup, beden ehtiyacı bolgan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının korsuk aşkandıla bir nersi yegisi kildi. Korsuk toysa toxtap kaldı. Her kancı mezlilik yemeklik bolsu mu, çoğun meyğisi de yemeklikke bolgan teşnalık inkası körülmeydi. Semizlik genida özgürüş bolgan kişilerin nisbata etkanda, onlar bir nersi yiyende psikikilik ihtiyaç üçün yemeklik yiyiştin hoşallık erişidu. Onlarının çoğun meyğisinin yemeklikke bolup mu may terkibi yukarı yemeklilerge bolgan intilişi bir xil küşlik küşka ilindu. Hatta aşkazan üç aydın kelgen toyuş signalden eşip getip, onlar toygan taqdırdı mu yana azraq yiyalaydı. İki vaxt tamak arlıqı da yana azraq uşaq çöke yemeklilerini yiyalaydı. Onun üstüge bugün bu kişilerini yukarı kantlik, yukarı maylıq yemeklilerge, meslen tatlıq yemeklilerge teximi mayil kılışı mümkün. Oxşaşla bedenimizde yana hareket kılığısı kelmeslik geni mevcut buluşu mümkün. 2014 yılı semizlik kesili ve metabolizm universal kesellik alametige karta elip berilgan bir türlik tatqiqatın bayqilishcha semizlik kesili girtar bolgan bimarlarının erkitinin kemçil bolishi, ergizmu ularının subyektiv cihette erket kulgisi yok emeslikidin emesken. Biz aldı bilen hayatlıqnın dastlabki mezgildiki ozuqlıqnın semizlikki bolgan təsirini tüşünüp baqayli. Hayatlıqning dastlabki mezgili, homila mezgili, bo'vaqning emish mezgili va ona sutidan ayrilgandan keyingi bir mezgil, ya'ni odatda 3 yosh ichidagi mezgilni ko'rsatadi. Bu yana ko'znak mezgil deb ataladi. Bu chaqda organizm to'lib toshgan hujayraning bo'linishi, ko'payishi, parchalanishi va to'qilma a'zolarining shakllanish bosqichida turadi. Tashqi dunyodagi har xil g'idiqlashlarga intayin sezgir bo'ladi hamda asti saqlash paydo bo'ladi. Bu xil əsti saxlash quramığı yetkənge qədər davamlışıdı. Quramığı yetkəndən keyinki semizlik və münasibətlik asti xarakterli kesəlliklərinin pəyda bolışı tərəqqi qilishiga mühim təsir körsütüdü. Hayatlıqnın dəstləbki məzgildiki naçar tamaqlınış amilləri, cümlədən amildarlıq məzgildə amildar ayallarda ozuqluq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, ziyadı baldur anüstünün ayrış, qoşumçi yeməklərini ziyadı köp veriş və bu vaxtlarda ozuqluq işib getiş qatarlıqla bu vaxtlarının bədən eğirliqi və salamətlikiyə bivası təsir körsüplik qalmasdın. Yəni, quramığı yetkəndin keyinki semizlik və alaqıdar sozulma xarakterli kesəlliklərinin qozğılış xəvbini aşırıb etidi. Yana nurgun dostlar, nime üçün jinimizning barcha harakat qilsakmi beden iğirliqimiz tushmaydi deb özige sual qoyishidi. Bir qism sabablar tufaylidan yağ ozdiyib ketgan muskullar ko'paygan bo'lishi, shunga garchi beden iğirliqi o'zgarmagan bo'lsa-mu, beden shaklida kichiklash bo'ldi. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz, beden har xil usullar orqali energiya tangponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tangponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tomoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz nihoyat aqlli bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyatini tuvallatish orqali tangponlikni saqlab, harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. İnsanların tədrici tərəqiyyat cəriyandakı bu xil uyğunlaşış az isə az şıltıdığan, yemisi oruqlamaydığan əhvalını kəltürüb çıxarğan. Bulub mu, may miqdari bir qədər yuqarı bolğan semiz kişilər tamaqını qısqandan keyin asanla teximi küşlük energiya toluqlayalaydı. Şuna, onların oruqlaşı teximi qiyyilləşidi. Şuna, bu mexanizm sizin hərəkət miqdarınızı yuqarı mülçərləb qoydu. Beden iğirliği normal kişiler üçün etkanda, asasi energiya sarfiyatı azayganlıktan, hareketin keyinki oturca energiya toluqlaş nisbeti 28% boludu. Hareket arqılıq, xorgan ısıqlıqının 28% tecep kılındı. Fakat 72% ile artıqca işip ketken sarfiyat hesaplandı. Bırak tədqiqatlardan bayqılışça, semiz adam bilen oruq adamını siliştirganda, hərəkətdən keyinki energiya toluqlaş effekti teximi çoğun, energiya tejash salmaqı teximi küşlük buldikən. Semizrək kişilər topi hərəkət qılganda, sərib qıldığa energiyanın 49% xorab tügeydi. Cabalıq hərəkət qılganda, sərib qıldığan energiyanın önümü əməliyyətdə 20-ı yıqın boludu. Əgər bu vaqtda siz yana yetərlik tamaq yemisiniz, oziqlik yetişmisə, bütün bədiniz mağdursuzlanıb, metabolizm nisbəti teximi tövəlləb gedidu. Mundaqca etqanda siz keçədə uxluqandımı, energiyini burunqıdın az sarıb qılısız. Bunundan başqa, hərəkət qılganda kündülük energiya sərpiyatıqı səl qaraşqı bolmaydı. Energiya sərpiyatı üç cəhətki şilt oludu. Biri, asasi energiya sərpiyatı. Yəni, biri, yeməklinin energiya effekti. Yani biz tamak yiyen de sarıp kılgan energiya miktarı. Hata anlamadınız. Biz bir tarafdan tamak yiyeş, bir tarafdan energiya sarıp kılımız. Yani biri hareket sarpiyatı. Hareket sarpiyatı iki kısımga bölündü. Biri aktif hareket sarıp kılgan energiya miktarı. Yani biri hareketsiz hareket energiya miktarı sarpiyatı. Yani kündelik hareket sarpiyatı. Biz yugürüş, usul oynaş, su üzüş qatarlıq, Аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерінің қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық пағалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтары күнділік пағалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғанын кен күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Əgər bir günlük energiya sərfiyyatını ölçsək, gerçi ətigənlik dərs vaxtıda sərfiyyat köp bulmuşmu, ləkin hərəkətdən keyinki kündülük energiya sərfiyyatının burunqıdan az bulduqalıqını, bütün günlük energiya sərfiyyatının burunqıqa oxşaş bulduqalıqını bayqaymız. Yıqındı bir aylan dostlar çəmbərkəgi mundaq yollıqan. Semizlikimdən təşvişlənib, işim titildab, terikək bolub qaldım. Ləkin, oruqlaşını oylusamla, beşim qatıdı. Bəlkim, bədə iğirlik eşib getkən bəzi dostlarımı, muşundaq oylusu mümkün. Biz şunu bilişimiz kerek ki, teximi köngül bildiğinimiz şu ki, semizlikdən kelib çıqqan üç yuqarı buluş. Yəni, yuqarı qan şikri, yuqarı qan yığı, Yuqarı qan besim semizlərini asanla yürək qan tumor və metabolizm xarakterli kesəliklərə giriptar qaladı. Əgər semizlik yəki iğirliqi eşib getiş, sağlamlıq məsəlisi, diabet, yürək qan tumor kesəlikləri qatarlıqlarını kəltürüb çıxarsa, yəki siz zilva bədəngə iyi buluşunu oylusunuz, ondaqda oruqlaşının məqsidimi hazırqı özünüzü inkar qilişəməz, bəlkə sağlam buluş. Ойлап еқін, сіз қанчы қытым орықлаш нишаныңызғы етәлмей елдігіңіз үшін орықлаштың ваз кештіңіз, яки еғірліқіңіз бәшчің кемәй елдігі үшін өзіңізді бір вақ самавар шөрпісі білән мұкабатлап, нәтижері яна үштің сәміріп кеткен чағыларыңызым болды мұ? Бір тәкшүріштің байқылышыча, Qıtıq bizning injik ishlangan shakarni qabul qilishimizdagi asosliq manbalarning biri bo'lib qolgan. Shunga diqqatimizni savdogarlar bizning ko'rishimizni umid qilgan tashviqot so'ziga emas, balki obyektiv oziqlik tarkibi jadvali va material tanishish jadvaliga qaratishimiz kerak. Izchil o'riqli olmasligingiz balki

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünya'nın Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Güzel Nur Ozi.
0: Yakın yıllardan bu yan Cungu maşina adam cahette nokul məhsulat eksport edin, Dünya kəsb ekologiyasının mühim kurgucusu qaylandı. Dövlət içindeki baş karxanalar, çet eldeki yumuşak detal magnatları, pen tədqiqat aparatları ve yerli karxanalar bilen birleşip yenilik yaratış faaliyetini kanat yaydırıp, Dünya maşina adam kəsb zəncirinin maz tərəqiyatını ilgir sürdü.
1: Emeli üskünlerden aldın Katar'daki texnikalarca, Cungu karxanalarının çet el bazarlarının ihtiyacını çoğunqır közütelisi ve toğrı inkaz kaytıralısının arqısıdaki məxbi şifir zadinime, bunun cevabı texnik yenilash, kuruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaşdırış ve muqum tapışırışdan ibarat universal iktidar şundaqla Cungu'nun çoğunqır kəsb sistemisi yollanmasıdan ibarat.
0: Germaniya Potsdam Klimat Təsiri Tədqiqat Xanısının başlığı John Rockstrom yakında Cungu muhbirinin ziyaretini qobıl qılğanda mındaq dedi. Cungu'nun pen texniki sahası da tez qat götürüşünün arqısı da nurğun amıllar ba. Bunun içindeki en mühim bir nokta şu ki, Cungu neçi 10 yıldan buyan muharib, bulup mu ali muharib selinmesine sicil aşırdı. Köp hallarda töven mölçerlengen, hatta sel karalgan yeni bir amil, Cungu'nun muvaffakiyetlik idare kılış endisi. Bugünkü dünya Cungu'nun nurgun nerslerini ögün valalaydı.
1: Bu yıl 6. ayda Mongoliya'daki en çoğun, en ılgar paskın su bırtırap kılış əsləsi Ulanbator Merkezi paskın su bırtırap kılış saati resmi işe görüştürüldü. Cungu Tömüryol 4. İdarisi Goroyi Çeklik Şirketi Cungu Ölçümü, Cungu Texniksi Arqılıq kurgan bu paskın su bırtırap kılış saati Cungu bilen Mongoliyanın noktalıq ekologiya əmkarlıq kılışı hesablanıdı. Tövendi dekhtinla programımızın təpsili məzmullurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu yıl 6. ayda Mongoliyadaki en çoğun, en ilgarı paskın su bir taraf kılış eslehesi, Ulaanbaatar merkezi paskın su bir taraf kılış zavutu resmi şıkırıştırıldı. Baatar'ın baş tercümanı buluşuptu bilen, Mongoliya devletinin hizmetçisi Orina bu mezgilde gün boyu zavut rayonundaki her kaysi sehlarga katırıp, Mongoliya'nın tekniklerine eğizçi tercüme kılıp berip, bir yürüş asıraş arxipini mas qadamda rətləb çıxıb, paskın sonu bir tərəf qilish zavutunu ötküzüb beriş xizmətigə bütün küçü bilən atlandı. Jongo Tömüryol 4-ci idarisi Quroyi Çəkli Şirkiti, Jongo Ölçimi, Jongo Texnikisi arqılı qurğan bu paskın su bir tərəf qilish zavutu, Jongo bilən Mongoliyanın noxtılıq ekologiya həmkarlıq qurulışı hesablanıdı. Bu turunun egilgen yer kölemi 178 min kvadrat metr bulup, 55 yakki imaret ba. Kündülük paskını su bir taraf kılış iktidarı 250 min kub metrge yetidu. Ulaanbaatar'daki mutlak köp sandaki turmuş ve sanayet gereksiz suyini bir taraf kılalaydı. Mongoliya nopsinin 20'ye yakın ahalisige mulazimet kıladı. Zavut rayonu universal binasının 4-ci qavatidagi balkonda turib jiraq nazar salsangiz, 8 chong 2 chokmi kölchak xuddi aynakdek yeyilgan bo'lib, söpsüzü köl suyida kök osmon, oq bulutlar aks etib turadi. Universal bina zalida 2 ko'rgazma taxtisi roshan selishtirma bo'ladi. Bir tarafta energiya tejaydigan, ahli iqtidorliq, aylanma qayta hosil bo'ladigan yangi suv zavuti. Yeni bir tarafta işlep çıkırış iktidarı yetersiz, eslahaları Kona Zavut rayonu ba. Jongo Tömüryol 4-ci idarisi törünün mesuli Lüy Xayyun Şocay ilgiri duşkelgen bulğunuşunu tüzeş qiyinçiliğini oturuğu koydu. Esildeki Kona Zavut 20. əsrinin 60. yıllarda kurulgan bolup, üç qıtım kengayt kurulgan. Kündülük bir taraf kılış yukarı çeki oran 16 min kub metreden 170 min kub metregeçi idi. Şehir nopusunun tez köpüyüşü, paskını su koyup beriş miktarının eşşiği əgişip, konu üskünlerde kaşlı körülüp, şehrinin terakiyat ritmiği yetişelmeyi kılgan idi. Uzundun buyan çoğunkur bir taraf kılınmağın nurgun paskını su, Ulaanbaatar'ın anı deryası, Tola deryasıga bivasta koyup berildi. Derya suyudun yıl boyu burunlu etiştirdiğin gayri pırak çıkıp durdu. Bu cahette Orina çoğunkur təsiratkı ige. 10 yıl ilgiri Jongo Tömüryol 4-ci idarisige yeni kirgende, o şirket mesul bulgan Mongoliya meyip balalarının salametligini əsligi keltürüş merkezi kuruluş türüde hizmet kılattı. Aynı çağda turuşluq cayının etrafıda daim derya yoludun kelgen sesik pırak puraytti. Hazır yeni zavod muqim ishga kirishtirildi. Atrofdagi hava, daryo iqlimlarining suv sifati ko'rinarlik yaxshilandi. Lüy Xayyun mundaq dedi. Bu paskini suv bir taraf qilish zavodi pokiz suv chiqarib qolmay, tuvan karbonlik oylanish ideyasini tarqitishni texmi umid qiladi. Buni loyihalaganda paskini suvni bir taraf qilish, pokiz energiya, boylikni qayta hosil qilish, bir gavdalashgan sistema barpo qilishga ahamiyat berildi. Lüy Xayyunning tunishtirishicha loyihalash atirti Mongoliyaning loyilatqa organik modda miqdori yuqori bo'lish aloyilligi birlashtirib, 4 chong tipdagi o'tdir temperaturalik oksigensiz reaktorni yurishlashtirib, loyilatqalarni ichitish orqali patqoq gazi hosil qilib, tok chiqarishga ishlatgan. Ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin zavod rayonining taxminan 25%dan 30%gacha elektr loyilatqalarni qizdirish issiqlik energiyasi orqali o'z-o'zini ta'minlashni ishga tushirib, uzoq muddatli tijorat tanarxini zo'r darajada ozaytgan. Paskin suni daryoga qo'yib etishdan suzuk suv daryoga kirishgacha bu turda texniki jihatdagi bo'shliq to'ldirilib qolmay, yana shu joydagi ixtisosliklarni tarbiyalash va o'z oldiga asrashga yuksak ahamiyat berildi. 2023 yildan boshlab Mongoliyaning aloqador asrash xodimlaridan taxminan 70 kishi Jongoga berib, kasbiy jihatdan tarbiyalandi.
Yakında Orina yine Şucay'daki alakadar tarımaklarının hizmetçilerine hemra bulup Beycan'ı beyrip Patkah Gazi arkalık tok çıkarış meksuz kurusu katlaştı. Orina mındak dedi. Mongoliyedeki nurgun injinerler zor ünümge, zor ilgirleşke erişkeldiğini eskildi. Menin bu türünü ögünüş ve çenikiş arkalık moşnunu okşaş başka türlerinin hödüsten çıkalaydıqılıkımga şençim ba. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bu kadimki Dünyaya Nazar programımız moşada ahırlaştı. Programımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Eminjan İsmail. Nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Kalbimdeki sanat buyumları.
1: Devletin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vatanını söyüş her bir Jungo'lukların mesuliyeti ve mecburiyeti.

Жонгоче социализм умумүзлүк раважындыган, умумүзлүк yükselidigan улуг иш. Социалистик маданият гүлленмесе, раважланмаса, социалистик заманивилаштыруш мүмкүн болмайды. Партия 18-нчи курултыйдан буян биз маданият курулушуну яңы тарыхый yükseklikке көтөрүп, маданият ишенчини жол ишенчи, назария ишенчи, түзүм ишенчи менен бирге Жонгоче социалистик төт ишенчи катарыга киргизип, марксизмнин идеология саасындагы жетекчилик орунду чыңтуруш түзүмүн Жонгоче социализм түзүмү системасындагы бир түрлүк түп түзүм кылып бекиттик. Социалистик ядролук кыммат системасынын чыңтурушуну жаңы дәврде Жонгоче социализмди чыңтуруш ва аны раважландыруучтуки асасий тадбир катарыга киргиздик. Bu bir neçe yıldan bu yan, devletimizin medeniyet kuruluşu da asasını tüzep, menbeğini saplaştırış, doğrularını saklap, yenilik yaratış dağımı da tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirip, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıp, yeni devirde Jongoche sosyalizmde çıngtırış ve onu ravajlandırış. Partiye ve devlet işleri de yepyeni vaziyet yaratışını kudretlik aktif küşke ilgi kıldık. Men medeniyet işençini çıngıtıp, Jonghua Münevver en-enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp, ravajlandırış kıtırıtkı bulup, inkılabi medeniyetki varısıl kılıp, sosyalistik ılgarı medeniyetini terakki kıldırıp, Jonghua medeniyeti de üzlüksüz yeni şallık neticilerini yaratıp, sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruşumuz kereyek de köp kettim takitildim. Beşini bir gevde kılış, umumi oğrulaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş. Töt umumüzlük strategiyelik oğrulaştırmasını mas algı sildirtiş de, medeniyet muhim mezmun. Yukur süpetlik terakiyat kütürütkü buluş da, medeniyet muhim terek. Halıqının kündün küngi iş bir vatkan güzel turmuş ihtiyacını kandırış da, medeniyet muhim amil. İlgirleş oladiki türlü xavip xatar, hırslanı yenişte, Medeniyet muhim küş menbesi. 14. 5 yıl mezgili de biz medeniyet kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdelik orungu koyup, hakiki türde çın yakış tutuşumuz gerek. Marksizmnin ideologiya sahasındaki yetekçilik orundu çın turup, Jonghua medeniyeti meydanında çın turup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık medeniyet kuruluşu yetekçilik kılıştı çın turup, Bayrağını kötürüş, xalq rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılış burçi ve vazifesini zişçörde, sosyalistik manevi medenilik kuruluşunu küçeytip, medeniyet işleri

ve medeniyet kesbini güllendirip ve ravajlandırıp, devletin medeniyet yumuşak emeli gücünü üzlüksüz aşırıp, Cunhua medeniyetinin tesir gücünü zorayıp, medeniyetinin keyfiyatını yitekleş, halkını terbiyeleş, cemiyetki mulazimet kılış ve terakkiyatki türütkü buluş rolünü cari kıldırışımız lazım. Medenilik, zamanivi devletinin roşen belgesi. Cemiyetinin medenilik derecesini östürüşünü sosyalistik medeniyet küçlük devlet kuruştaki zor vazip kılıp, kuruşunu muyum orungu koyuş, turguzuşunu asas kılıştı çıntırıp, uzakça boşaşmayı tırışış, ızçıl dağımlaştırıştı çıntırıp, yeni devrinin telpigi uygun kılıdığan ideyevi karaş, royi kıyafet, medeni keyfiyat, herket kaydısının şekillenişine tırışıp türütkü buluş gerek. Partiyanın icadi nezriyesine dair ügünüş terbiyeni çoğunkurlaştırıp, gayi itikad terbiyesinin daimlişi ve tüzümlişi türütkü bulup, partiye tarihi, yeni cungu tarihi, ıslahat içi vitiş tarihi, sosyalizmin terakiyat tarihi terbiyesini, vatanperverlik, kollektivizm, sosyalizm terbiyesini küçeytip, kişilerini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi ve medeniyet işençini çıngıtışkı yitekleb, pütkül halkının ideye ve ruhi cihette ziş iştipaklı işçiği türütkü buluş lazım. Cunhua medeniliki, Cunhua medeniyetinin menbesi ve alahidlikini çoğunkur tatkikilip, Cungu medeniyet geniğe dair bir kadar mükemmel ideye sistemisini şekillendiriş gerek. Puhrala ahlak kuruluşu, pidayılık mulazimet kuruluşu, samimi cemiyet kuruluşu, toru medenliki kuruluşunu çoğunkur algı sılcıtıp, halkının ahlak seviyesi ve medenilik sapasını üzlüksüz östürüş gerek. Cepağı çıdap küreş kılış, tırışcan ıhtısatçıl buluşunu teşebbüs kılıp, buzup çeçip sırap kılışka katli karıştırıp, pütkül cemiyette sırapçılık numus, İktisatçılık şerep deydiğen koyuk keyfiyatını yaratış lazım. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Cungoça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi Kuruluşu'nu umumüzlük algı sözcetiş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başvurucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağrib, medeniyet, seyye, ten terbiye sahasidiki mütexessisle vekilleri sökbet yığında kılgan medeniyet kuruluşunu texnik gavdilik orunu koyuş gerek namlı sözünün bir kısmını ağlattık.

Bugün programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Bu gece gözümge zadlı uyku gelmedi. Tağ atmasıyla iş urnumga gelip, növetçi sestradın əhvalını sürüştürdüm. Onun sözden hatırcan bulup, başka işlerimle meşgul buldum. Şundumu, yeni könlümden bir yeri senden hatırcan bulamay vatkanda kalattı. Bimarladın əti yerlik hal soruş çeryanda, sen yatkan yatakka aldıngı kündikedin temkinerek kirdim. Çırayın tünügün gidin sel yaxşılangandek, közlerinden bir xil hayacan balkıp durdu. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Avazın titirip aralı çıkardı. Hatırcan bulun. Çokum yaxşılınıp gidisiz. Rahmet doktor. Bu bizden ayrılığından beri, tonca kitim 100 duran

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Жахандaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırılgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılılgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırılgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanında adamını hayran kaldırığı da küzütüş iktidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip bege. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'un Anna Karenina adlı romanı da bolsun. Altıncı günü ülkenin aksiyonetler rehberini saylaş başlandı. Çok küçük zallarının hemisi de her hıl kıyımlardaki aksiyonette lıkkıda oltırışıp ketken idi. Köpleri şu günü ilip belirlediğin saylam üçün alaydı itip gelişti. Bazıları Kırım'dan, bazıları Peterburg'dan, bazıları çet ellerden kelgen. Bir-bir bilen körüşmeginige uzak bolgan tonuş bilişle şu zalladı körüşti. Aksiyonetler rehberinin üstüle tereptik tamda padişanın resimi esiklikiydi. Kişile şu üstelini çördep oltırıp işlanı kızgın muzakır kılışı vatattı. Çok küçük zallarda aksiyonetle üçtün tötün top buluşu valgan idi. Ulanın közlerdeki düşmellik ve gumandın, sırttın birer kırıp kalsa, derru kılışı vatkan geplerini tohtutu bilişlerdin. Hatta bazılarının zalının yırak-rak yergi berip, bir-birinin kulaklarını kusurlap turuşlardın, Her bir tarafının ikinci tarafının yuşurduğun sırlarının varlığını bilgili bolatdı. Körünüşte ula konula ve yenila dep işkige bölünetti. Konulanın nurğunu aksiyonetle burun kiygen bedenge çin kilidigan çapallani, başlarga şilepilani kiyivelişkan. Yallarga kılıç esivelişkan, ya ki bolmasa her kaysi Özlerinin salahiyetleri bu içe deniz armiye, atlı koşun, piyadı koşun digen deklerinin formüllerini kiyişi valgan idi. Ulanın kiyimlerinin pasoni tolumu kona. Mörillerde pagolları ba, tar hem kıska. Mörilleri yığılıp kalgan dek idi. Bir karaşta o kiyimlerinin içindeki adem tolumu iğiz ademde körnetti. Yeğilanın uçısı da beli töven, mürüsü kən aksiyonetlerçi kiyimle bağıydı. İşçige ak cilitge, ya ki ədiliye əməldarlarının karı yakılıq, yaksı da lavir yupurmaqının belgisi tikip koyulgan çapallanı kiyişi valgan idi. Ordu əməldarlarının kiyimlerde kiyimlerini kiyi valganlamı yeğilə qatardı idi. Lekin Yaş qeyrlik qarab bölünüş siyasi partiyalarının taleplerge pütülley uygun kelme itti. Levin'nin küzütüşçe bazı yaşla konula tarapti idi. Eksçe bazı qeyr aksiyonetle Seviye Jeski'nin kulukuğa bir nimelani dep pişirilişip duratti. Bunun dün ulanın yeğilanı kızgın kollaydı gallıkı çıkıp duratti. Levin tamak çekiş öylerde Tamak hanılarda dostlarının yenide turup, ulanın paranlarını tınşa itti. Şunca dikkat bilen tınşısı mı, yani bazı geplerini tazı düşünüp kitelme itti. Kozneşev ulanın içindeki yadroluk şahsiydi. Şu turkuda Seviye Jeski bilen Heliostov'nun paranını anlap turu atattı. Heliostov başka bir nayının aksiyonetler rehberi hem olabilen bir guruhtaki adam idi. O öz nayesidikilerinin Senitkov'ni namzatlık körsetişige koşulmaydı. Ama Seviya Jeski onu şunda kılışık ünde vatattı. Koznişev mi onu kolladı. Levin ulanın nemi üçün özleri qolu tüvetmekçi bolu vatkan karşı partiyanın aksuniyetle rehberini namzatlık körsetidigallıkını pekatlı düşenmedi. Ordu emeldarlarının kimini kiyip algan Oblonski tamıkını yep, arıkını içip bulup, çet çörleri keştilengen, kuşpura kolyalıkı bilen ağzını sürtüp, ulanın yerine geldi. Cengi tayarlınımız mı? Sergey Ivanovich, dedi o, çek sakılını tüzlep durup. Oblonski bolunu vatkan geplerini anlap, Seviya Jeski'nin pikirini kolladı. Bir nay bosılı boldı. Seviya Jeski allı burun karşı tarafka ayınıp boldı. Oblonski'nin bu gepini Levin'den başkalarının hemmesi çüşengen idi. Ha Levin, sen mi bu gepinin mənisiği yettin o deymen, şundak mı? Dedi o Levin tarafka burulup ve onu koltuklu velip. Levin onun mənisi yetken bolsuğu yaxşı bolatdı. Lekin o bunun zadı kandak iş işkellikini pekat bilelmey, onu çetki tartıp, onunla özünün hazırkı aksuniyetli rehberini, yani nemi üçün namzatlık körüstüdüğallıkını düşenme geldikini dedi. Hey, sen tolumu saddiken sen, dedi Oblonski latinç sözle. Arkadın onun nemi işkellikini onu düşendirip koydu. Eğer ilgirki saylamlar okşaş, emmi naye ülke aksuniyetli rehberi namzatlıkıga özlerinin namzatlarını kösesse, uçakta o saylamsızlı sayılınıp getirdi. Şuna bunda kılıç kargız bombaydı. Senitkov'ni 8 naydın 2 nayla namzatlık körüstüşkü koşulmasa, onun namzatlıkını ret kılıçkı boludu. Uçakta konulanın planı buzulup, başka birinin namzatlık köstüşü mümkün. Eğer Seviya Jeski'nin birli naisi namzat yollusa, uçakta Senitkov namzatlarının katarı kırıp getirdi. Hatta ula onu saylı verişi mi mümkün? Şunu biz tarafından bilet sahnını köpeğiş gerek. Şunun da karşı tarafından planı kalay mı kalışıp, başkala biz tarafından adımını namzatlık kösetken de ula mı onun bilet taşlaydıgan buludu. Levin azırak düşengendek boldı. Lekin toluk emesiydi. O yani bir neçe işini sormakçı bolup turattı. Angıca ademle uğurlardın turuşup, varan çurun kılışkınıca çoğun zalga karap meyengişti. Nime? Kim ne? Vakaletname mi? Kimgi vakaletli kılmakçıken? Vakaletnamesi yok. Хелеровның кіргіз үшмей батыды. Сот құта атылысын имбопты. Бұнда қыса еч кім кіреммейді. Бұ әдідің ашқалық. Қаның рай қылыш керекті. Левин бұ гепләні, варан чұрыңланы аңлығач, қандақтыр бір пұрсәтні қолдым беріп қоймайлы дейшкендек, олдырап кетші ватқан ақсүңекләнің кәйнідің чоң залға қарап кеті вататты. O sıkılıp, tıkılıp digidek meyip, aksuniyetli rehberinin üstülü yenigi kelip kaldı. O adam Seviya Jeski ve başka bir neçe rehber bilen kandaktır bir iş doğruluk kızgın talaşta çıkılıp atattı.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sen de horor diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem Eşeddi usul arkalık layık dallab. Kızımızdı şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oltuş teşkilimek çoğsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı tek koygallanılı çakırmay. Bayvetçilerin birini koymayı hem birisini çakırsan, tansiyon

onunla yeğilgenige qayıl bolmadı. Levin bazilerinin Senitkov'nun namzatlıqı körüstüşünü tələb qılıvatqanlıqını anladı ve gep qılıvatqan o adamını bir top adamının oruvalqanlıqını ködü. Levin ulağı yıqınraq badı. Senitkov aqsüngeklerinin suallarına cevap berivitip, ulağının özlerge işengenige rahmet deyitti. Özünün şunun layık iş qılıp berelmegenige ökünüdüqanlıqını dedi. Aqsüngekler üçün 12 yıl işligenlikini, bunun özünün kılışkı tigişlik işi ikenlikini sözledi. Padişah aliyelerinin himmetini kaytırış üçün can dilim bilen işledim. Şunun layık, her kaysınlanın man şunçilik işenginin lağa min bir teşekkür degen gepni bir ne çıkettim tekrarladı. Andın bir dilla közlerge yaş elip, söz diyelmeyi kılıp, yığın meydanıdan çıkıp getti. O özünün korsak köpüke bilen közüge yaş aldı mı? Ya ki aksüngeklerinin kızgın muamelesinden tesirlenip mi? Veya ki hemme tereptin narazılık uçurap, kıyın ehvalı uçup kalgallıktan közüge yaş aldı mı bilip olmaydı. Kandaklı bolsun onun haya canlanıp kalgını köpçilik aksüngeklerge tesir kıldı. Levin'nin mu onun iş çağırıp kaldı. Senitkov işikten çıkıp getip atkanda Levin bilen üşüp getti. Keçirin, keçirin, dedi aksüngekler rehberi Levin'a hudu tonumuğan adamgi gep kılgan dek gep kılıp. Lekin Levin'ni tonup kalganda cür etsizlik bilen külüp koydu. Levin'a o bir nemi demekçi bolu vatkan dek. Lekin haya jalınıp turu vatkaçka gepini kılalmay vatkan dek tuyulup ketti. Onun aldırap keti vatkan çağdaki çırayı ve üstüge mundır, astıga, yallırga ufka tutkan ak iştan kiyip algan. Boynığı krist ordun esip algan kıyapti, Levin'a arkısının oğuçıla koğulap keli vatkan jirtkuş hayvanının kaçıdığan yolu kalmay, ölümnün yıkılap kalgallıkını sezip atkan halıtını əslit etdi. Onun bu kıyapti Levin'a bölekçili təsir kıldı. Tehi tünögülla onun üyüge vesilik işi bilen bağanda onun ait ruhluk, kamlaşkan mehriban kıyapetti kögen idi. Kadimi cazla bilen cazlangan körkem çıraylık üyleri. Öz vaqtida xojayinning uyida qilib qolgan qul bo'lsa kerak. Üstü bishi kona hem azroq meynat, hurmatjon qeri chaqiri. Beshiga atrofiga to'r tutilgan chipchiq kiyib olgan. Üstiga yog'liq ortib olgan. Qiz navirlarini o'ynatib o'ltirgan semiz ochiq chiroy xotini. Maktabdan qaytib kelib, dadasining yo'g'on qo'llariga suyib hurmat bildirgan 6-cı sınıfta okuvatkan oğlu. Öy ilgisinin sürlük hem sılıq gepleri. Muşulanın hemisi tünü gün Levin'da bu kişige karta ihtiyarsız hürmet ve xeyrxahlıq kozgıgan idi. Hem de hazır onun bu boğayga işçi ağırıp kaldı. Ve onunga iki kız gep kılıp könlüge teselli belgesi geldi. Karganda siz yanılı bizge rehber boğudaksız. Dedi o. Oh, natayın. Dedi o, çöçügendek etrafıga karap koyup. Çarçıdım, hem kıyırdım. Menindin yaş, menindin münasip ademle ba. Ha, bu işini şula üstüge ası boludu. O, şu gepni kılıpla yan işiktin kırıp getti. En tentenilik minotla yetip geldi. Resmi saylam başlanış aldı da turatdı. O partiye, bu partiyanın dayileri barmaklarını püküşüp, ak karı şarlanın sanını təxminən hesaplaşıp atatdı. Felerov'nun sayılını salayeti toğırsıdaki məsələdə, yenilə onun bir beletigi iyi bolublu kalmay, yani vaqtını sozuş imkaniyetigi iyi bolub,
Konula suiqast işiltip qatnaştırmağan 3 nəpər Aqsüngekni çağırıp gelip, ulağımı bilet taşlatkızmakçı boldı. U üçünün ikisi araqını köp işilgan bolğaçka, Senitkov'nun tereptarları ulağı haraq işküzüp məs qılıp etken, yeni birinin mundurunu tıqıp alğan idi. Yeñila bu ähvalını bilip qalğandan keyin, Feylerov'nun meselesini muzakir qılıp atkan pürsette, Peytunda adam evetip, u Aqsüngekke mundur apırıp bədi. Mes bolup qalğan işki Aqsüngeknin birini bir amal qılıp, bilet taşlaşkı ilip geldi. Birini yüzügü soğuk su sepip jürüp, uşağı keltirip ep geldim. Dedi, Peytun bilen u Aqsüngekni ilip kelgili ketken, Aqsüngek kelip, seviye jeskiyga. Hiç vakası yok. Bilet taşlaşkı yaraydı. Bekmese mesto, jıkılıp düşmese. Sonra de seviye jeski beşini çaykap koyup. Yak, helimekkem. Meşadi yani işküzüp koyuşmasıla. Bu yerdeki baş hizmetkarga bir tamçımı beğenmeyeyim deyip eğitip koydum. İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlığı eğrisse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçilah bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu vatudu. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: bu pende yeni üy yapkalı boludu dedi. Onu setip pulu ulağasınız ya ki erza yedin seti bilip dikkallağı icarge bəsiniz mi boludu? Dedi Levin onun tügümügen gepinin ahırını dep. O bundaq pilallani bir emes bir neç qetim tüzgende kılattı. Ondaq ademle aşındaq yol bilen özünün baylıqını aşırdı. Biz bolsaq, yer ziminimizi saxlap qalalısaq, balılarımızga az doludun kaldırıp koyalısaq, şunun özü çoğun gəp. Anlısam toy kütsüz, şundaq mı? Sorudu u pomişçik. Şundaq, dep cevap bədi Levin məğrur halda. Bizdən içimizde mi aşının qoxşaş ademlə ba? Məsələn, bizdən dostumuz Nikolay İvanoviç. Yani yakında köçüp gelip oltıraklaşıp kalan Graf Vronsky degendekle. Ulanın hemisi zamanıvi dikkançılık meydallarını berpa kılmakçı buluşkan. Lekin hazır gıca işlerdi ziyan ba. Hiç bir ilgirli gelmedi. Nemiş ki biz mi sodi gelaya kokşaş kıp bakmayımız? Nemiş ki daraklarımızını kesip pen kıp tılmayımız? Dedi Levin özünü kızıktırgan aşı gepki kaytıp gelip. Biz bay digendek, kılavatka işimizden uyakı ötenmeymez. O digen aksünekle kılıdığan işemez. Biz aksünekle'nin işi bu yerdeki saylam demez. Her kaysımızdan özümüzden makanımızda. Nemene kılımız, nemene kılmayımız, özümüzden tabiqimiz bu işi oylayımız. Men dikkalladımı muşundak ahvalını köydüm. Yaxşı bir diqqan ba imkaniyeti bilen köpürek yani icarı gelip terişini oylaydıken. Yer naçar bosumu teriyi verdiken. Neticede ula ziyandın başka erişenmeydi. Biz mi şundak? Dedi Levin. Siz bilen uçuruşup kağınımdın tolumu xursam ben. Degen gepni koşup koydu. O gepinin ahırga Seviye Jeski'nin özlerge karap kelivatkallıkını körüp. Boyak bilen ötken de sizinki de körüşken dinkin birinci ketim uçuruşşimiz. Dedi o pomişçik Seviye Jeski yenigi kelgende onunga. Hemen ait yakış paranlaştık. Şundak mı? Yeni tüzümlerini tılavatmaydıgan sile. Dedi Seviye Jeski külüp koyup. Biz onu inkar kınmayımız. Ait könüllük paranlaştık.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sende horor diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkilimekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansı ötküzüp bəsən yakşı olmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne mile? O ne milenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.